Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Kitabını köp okuganda kıyafette tabiili özgürüş boludu. Köpüncü vaqtlarda okugan kitablarının hammisi köz aldımda mundaqa ötüp getdi. Əsti saxlayamadım dep qarışanız mümkün. Ameliyatta ola mecaz xarakterinizge, gep sözünüzge, arzu armalarınızga yoşurunan boludu. Elbette, kündülük turmuşsanız ve yazmalarınızda mı əks etdirdim.

U chechini budriq baxdi ham tuzlatdi. Hayotida tunji qitim egiz boshliq oyoq elib kiydi. Ham texi yubkumi kiyib baxdi. U talvilarcha o'n nachijin o'riqlab, oxiri shundoq chiroyliq bo'lib ketdi. Lekin bularning hammasi uning ayol azmat bo'lishiga taqlid qilolmadi. Dashuning birinchi yilligining mavsum oxirida menga eng ta'sir qilgan bir ish yuz berdi. Sovuqdan qo'rqib, yotoqdan necha qat kiyimga yuginib, uni bun yega shanba o'tkazib otdim. Undidarda aman menga bir parcha rasm yo'lladi. Uch barmoqida marujni qisib, qolgan ikki barmoqida V harfini ko'rsatgan edi. Bundoq o'zini rasm tortish xili tas edi. Rasmda u bo'yniga qalin bir sharp yuyib olgan bo'lib, shivirgandan uning chashlari chuvilib ketgan. Burnimi sovuqdan qizirib ketgan edi. Biroq u shunchalik xoshal ko'rinadi. Shu vaqtki mening birinchi inkasim bo'lsa, kesli tutdim u qandoq. Mushundoq sovuq kunda teshida marujni yeb yurganini, tezroq uyga qaytib isinib olsa bo'lmamdi deyish bo'ldi. Aman mundoq ovozliq uchur avatdi. Savunsi, bugun menga hamroh bo'lib suratga oldigan birodirimning ish chiqib qilib kelamidi. Yolg'iz apparatni ko'tarib yurib suratga tortqili 3 soat bo'ldi. Ishdan chiqqanda birli pala eptiganman. Qo'lim ushib qoldi. Mana endi ishim tugadi. Shunga o'zimni marujni bilan mehmon qilishni qaror qildim. Telefonning u tarafidan bir narsani toza kuchab shumigan ovoz keldi. Meningcha erigan marujni yana uning qo'liga yoki kiyimiga yiqib ketgan bo'lishi mumkin deb paras qildim. Bo'ldi, gapim tugadi. O'zimning marujimni o'zirlanay. Har qatim film ishlashga to'g'ri kelsa, u bir necha parcha tarxamakni yuziga chaplab olib, bir kecha film ishlaydi. Film tugugacha necha qop ko'ptirmi yemaklikni yeb bo'ladi. Albatta, salomatlik figura uning xayoliga kirib chiqmaydi. Sirtlog'i chiqib, maqol yozishga to'g'ri kelsa, u o'z yolg'iz yarim kechagacha ishlab, ondan qaytadi. Yo'lda kelguncha yolg'ondan boshqalarga telefon qilib, mundashqan bo'lib olib, qo'rqinchini bosadi. Til o'rganish, programma tuzishni o'rganish yoki rassamlikni o'rganish bo'lsin, aldirashchilikda u muhabbatlashishga mu vaqt chiqaramagan edi. Shuning bilan shuncha yillardan beri o'ziga tunji qitim talab qo'ygan yigitni rad qilyapti. Garchi aman bir haqiqiy ayol azmat bo'lsa-mu, biroq yillar uning qalbiga bir narsani qoldirdi deb paras qilaman. U borgan sari go'zallashib ketib otadi. Qahvaxonada u bir tarafdan mening maqolamga fikr bag'ash, bir tarafdan to'xtamay o'zining turmushini so'zlab otadi. Har xil musobaqalarga qatnashish, chat elga chiqadigan materiallarni tayyorlash, kechda doim tomoq yemaslik, har kuni 5000 metr yugurish degandek. Oldimdagi hamma ishda o'ziga tayindigan bu ayol azmatga qarab, uning ichim og'rib qoldi. Amaliyotda u butun hissiyoti bilan birini yaxshi ko'rgan edi. Tashuning 2-yinchi yillikidagi chog'anda xalq vakillar qurultoyining yonidagi noyti bir kichik oshxonaga tomoq yig'ilib bordik. Savunzi, bilamsiz, aslida sizga degan yilqi yurtimdagi eng yaxshi birodirimni yaxshi ko'rib qolgan. Bu gapni anglaganda og'zimdagi tomoqni qusib chiqarib atkili tasli qoldim. Siz tomoqingizni yaviring, meni gap qilib qo'ying, dedi u qo'shiq bilan oldidagi qip qizil sho'rpini qo'chib o'ltirib. Uni to'liqsiz o'tir maktabning 2-yinchi yilqidagi yozlik ta'tildan boshlab 4 yil yaxshi ko'rdim. U men bilan do'st bo'lishga rozi bo'lgan tunji o'g'il bola. Menga dars o'rgatdi. Men bilan birga dars vakili bo'ldi. Biz texi bir qatim birga tavo kofe yedik. Har yili mening tug'ilgan kunimga bir oy qolganda boshlab, noyit ko'ngil qo'yib, menga sovg'a tayyorlaydi. Menmi qiziq, o'zimning tug'ilgan kunini zodli esimda tutolmayman. Biroq uning tug'ilgan kuni esimda shundoq turadi. Keyin to'liq o'tir maktabga chiqqandan keyin u menga aytiblik bilan ko'ngil yo'llamaydigan bo'ldi. Lekin har qatim tug'ilgan kunimda qandoq sovg'a olishni xohlaysiz deb so'rashni unutib qolmaydi. Men har kuni uning ko'ngil bo'shligida uchir qoldirdim. Biroq uning menga qaytirdigan javobi ozlab ketayotdi. Keyincha u bizning qo'shni sinfdagi bir qiz bilan yurib qoldi. Siz shu hissiyotni tushunamsiz? Necha ming chaqirim oraliqdagi biri sizni sevinib tursa, siz necha qadam yiroqda qo'shni sinfdagi bir qizni yaxshi ko'rasiz. Shu chaqlarda har qaytim maktabdan qaytganda 17-chi sinfning deriza tagchisiga beshimni qo'yib, qanday qiz shunchalik talaylikdu deb o'ylanib ketaman. Albatta, zodla ta'turli qilib, o'g'a ko'tirib baxmadim.
Faqat har qitim uning tug'ilgan kunida 1 soat burun ish ish qilmay, uningga tug'ilgan kunlik tilak avatishga saqlab o'ltirdim. Keyincha aloqamiz borgancha so'zlashdi. To'liq o'tir maktabning 3-chi yilligidagi uning tug'ilgan kunida yiqqan barliq pulimni xashlab, uningga bir tan tarbiya oyiqqa elib sovg'a qildim. Biroq uningdan yolg'ondan bo'lsa-mu, yozgan ish qanday uchirganmidi? Daşının birinci yıllık kışlık tatilde toluqsız otur mektepteki sabahtaşla yığılış kolduk. Çıraylık yasınıp oturuşku badım. Bırak o kelmegen idi. Şu künüge kelgende özümge bizden tağdırımız muş yergücü okşaydı. Mən mu özümünün turmuşunu keçirey dedim. Ameliyatda, Şavunzi, siz benim nemige en azaplanğalıqımını bilemsiz. Onun seni yaxşı görmen degen bir yığıl sözünü kütgünüm emez. Hem de Onun benim turmuşumun bulun püşkakları da payda bulmağınıdın emez. Belki bu yıl mən onun tuğulgan gününü bilip bilmeyi unutup kalığının boldi. Köp vaqtlarda işlem uşundaq buluduğa oxşaydı. Burun yüzbergenini, iğir azaplani, siğınışlani, çoğunqır muhabbetini aldırmayı unutup gedirdikemiz. Vaqt hemmine soslaştırıp asta asta unutuldurdikken. İşlemi demedim. Siz eşlimi deymişsiniz mi boludu? Pekat xursunup koydum. Her halda on yaxşı körmegeli pek uzun boldi. Amen, yalğanda naayda erken oldurgandak mürüzünü götürüp koydu. Beşini götürmeyi tamak yapı oldurdu. O tamakka lazını bak köpselip etkeşke közden yaş çıkıp getdi. Tamakını yevitip tüyüksüz hönrap yığlap taşıldı. Nemiklarımını bilmek kaldım. Belkim ayal əzmətinin işki dünyasını eş kim düşünmeydiğandı, ya ki ola senin düşünüşünü halımaydiğandı. Qorsuqı assa özü tamak deyip yeydi, uyqus gelse yalğız uxlaydı. Özü qılalığının ödüsünün özü çıxıdı, qılalmısa ögünüdü. Sayat ki çıxış gelse çıxıp aylanıp geliydi. Ödün çıxış gelmeyende yerim ayğıca talağı çıxmaydı. Yıqılıp çıkende öz özüge, Ölüp kalmadım o, nemi yalayman dəb təsəli berdi. Ağırıp qağında, öydə iki gün aram alıdığını oylab, xoşlıqıdın külüp gedirdim. Muhabbetidin ayrılıp qağında, lağaylap yürüp, uyar bu yerdin yaxşı yeməkliklərini tepib, qorsaq toyğuzudum. Hər xil xoşal halatlarını çəmbərək çıxırıb, bütün dünyaya özünün naid yaxşı turğallıqını cakarlaydı. Ula başdan axır müstəqil, məğrur yaşaydı. Lekin, Ula köngül yarısının kançilik çoğunqır işgeldikini pekat özlerle bududu. Senin turmuşundu mu belkim muşundaq ayal azimet boluşu mümkün? Başqalağı iş çağırtıp, özü azaptı kalıdı. Həmmi işini özü kılıdı. Her kançı japa tarsı mu, cengi varlığı uruğup durdu. Turmuşta mengü həmmegi intilidi. Mengü kızgıllıqını yok atmaydı. Siz muş abzaslanı körgününüzde, menin arzu kılıdığınım, ulağı bir telefon kılın, Ya ki uçurdun birini əvətib ulağa, həmmişini özünüzgü yüklü alman, azaplanğan turup mu, noçılıq qılıp yürbən dən. Arzu qılıdığınım, muşundaq ayal əzmətki yolu qınınızda, xuddi ula sizgi qılığını dək, çın könlünüzdün ula bilən dost bulun. Arzu qılıdığınım, barlıq, amən qoxşaş, cəbbalıq yaşavatqan qızla. Sıla bəzdə qeyrib sınıp qağınınla da, yeninladiki şəvvın zılanı oylap qoyunla. Esimde kılışça, mektep bitirgende yaxşı dostlar naqş etkili baduk. Adeta amen ammabab naqşlarını yaxşı etdi. Bırak bu qetim, o, yavu gül samsağının bahari deyen naqşını talladı. Köpçilik, nemanda kılısan dəb vaqırgılı durdu. Lekin, amennin muşundaq naqşlarını yaxşı gördüğallıqını bilmən. Çünki, o mu yavu gül samsağı oxşaş, başqılanı avar kılışını halımaydıgan, kəm söz, öndümey tırışıdıgan adam. Belkim, yılla bizge qayıl qılarlıq cevap berilmesliği mümkün, bırak muşu dakiqide o öz üçün tırışıp yaşamaqda. Onun birinci qetim bu naqşını oqışını anlaşım. Onunğa ancı yerah məməz, həm yeqin məməz yerde oldurdum. Muş yılladı bop ötgən işla naqş tekstigi əgişib köz aldımdan ötməkde. O naqşını etmaqda. Mən mu əmdi bəz nərslani düşəngendek boldum. Siz belkim sud içilgan nersi gülge aşıqsız. Bırak siz tağ bağırdaki cim-cit bir bulunda yavu gül samsağının mu baharı kilidiğallıqını unutup kalman.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkilik kodunu sahili zekla yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz, hatırcam situal alayımız.
2: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlu alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
0: Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atırışımızga muhtaç.
4: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
5: Uzak tarihi musabıda, ben mundaq bir avazını ağladım.
6: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
7: Cunhuanın qat götürüş için okuymen.
5: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
7: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayılı.
5: Yaşlıkımız urğumaqta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
6: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
8: Siz aldığınız kılımın alaysız, çikiniş yolunuz yok.
5: Tən terbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
7: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi. Hep belli.
5: Emgekçi.

Yakında Alatau Tömüryol Portu almıştırış. Kaçılaş Ambar rayonu da meşgulat toxtumidi. Kündülük türlük malla. Avtomobil zapçasları. Maşina elektr məhsulatları lıq kaçılangan Rungo Avrupa növetçi poizleri çigradın kırıp almıştırış. Kaçılaş burup bulap yolgu çıkışını tertiplik tamamladı. Bu yıl Alatau Tömüryol Portu arkalık katnagan Rungo Avrupa növetçi poizi 3785 ketim bulup. Bulturki okşaş mezgildikidin 16,9% aştı. Tamamlangan yük toşuş miktarı 8.898.000 tonna bulup. Bulturki okşaş mezgildikidin 14,5% aştı. 15. 5 yılının başlanış yılı da Alatau Tömüryol Portu'da növetç poizlarının katnaş miktarı. Yük toşuş miktarı koş eşip, taşkı soğudu karhanılarının ticaret ünümü mokim aştı. Yukarı ünümlük. Ravan bolgan çigra alkıgan eşya obroti vaziyeti port iqtisadının süratini tezletip terakki kılıvatkallığının en bivastı tesviri bulup kaldı. Port aldıraş yukarı ünümlük boldı. Yük transportu da sürat tezletildi. Alatau Tömüryol Portu devletimizin Jungo Avrupa növetçi poizlerinin otra Asya. Avrupa'ya katnaydıgan en asaslı tömüryol portlarının biri. Devletinin birinci derecelik portu buluş süpüti bilen Alatau portu bir belbak. Bir yoldaki muhim yol bulupla kalmay. Yine Bortala Mongol Abdunum Oblastı'nın yukur süpetlik terakkiyatının küçlük motoru. Jungo Tömüryolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi Alatau Vokzali Yük Kaçılaş Seyhinin Mavun Mudiri ve Uçan Mundak tonuşturdu. Vokzalda 4 meşgulat meydanı, 72 meşgulat liniyesi tesis kılıngan bulup, bütün yıldaki 365 gün toxtumay meşgulat kılış işkaşırıldı. Transportunun yukarı pelli mezgili de her 20 minutta bir nöbetçi poiz kırıp çıkıdı. Aylınış zişliği çoğun, meşgulat ketim sani köp bulup, port baştın ahır aldıraş. Yukarı ünümlük yürüyüş halatını saklap gelgen. Jungo Tömüryolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi Alatau Vokzali Yürüştürüş Sehinin Orullaştırış Hadimi Yan Hongi Mındak dedi. Mən dəsləb işligən vaqtta port tükünüge otdur hesap bilen 10 neçi növetçi poiz katına itdi. Hazır port arkılıq künüge otdur hesap bilen 23 növetçi poiz mokim katına idi. Bugünkü günde bütün küllük məşğulat əndizisi vaqt bölüki çəklimisini buzup taşla. Port yürüyüşünün roşen alahidlikige aylandı. Nöbette port nöbetçi poizlerinin yürüyüş liniyesi 128'ge kemiyip, Germaniya, Polşa Katarlık 21 devletke tutaştırıldı. Toşuludugan mal 200'dün artık türünü öz işige aldı. Mal ekimi kurulması sicil elalaştı. Kolaylaştırılgan tamojnedin ötküzüş tedbirlerinin paydısı da. Alatau portudaki mal vakaletçilik karhanılarının terakkiyat vaziyeti küçük boldu. Şinjan Alatau GN Eşya Obroti Çeklik Şirketinin kesip direktörü Wang Chunhuan mundaq tonuşturdu. Hazır tamojnidin ötküzüş resmiyetini beceriş intayın kolaylık. Nöbetçi poiz çigradın kırıpla ıltımas kılış resmiyetini mas kademde tamamlayalaydıgan boldu. Mallanın umumi obrot ünümü yukarı götürüldü. Port tertipini elalaştırışının paydısı da. Şirketinin birinci pesildeki yük transport kesip miktarının eşiş nispeti 20%'nin halkıdı. Import, export, zakaz taloni mokim açtı. Karhanılarının Asya, Avrupa, Eşya, Obroti yolunun mokimliği bolgan işenci tolup

Nöbetçi poyuz arkalık soğuduğu türkü buluş. Soğudu arkalık kesipini güllendiriş. Kesip arkalık baş kırmını ilgiri sürüştün ibaret yakşı aylınışını şekillendirdi. Alatau Universal Bajdın Hali Rayon Başkuruş Komiteti Selinmeni İlgir Sürüş İdarısının başlığı Şi Şinfen mındak dedi. Biz mevkani portnın rayon orni evzelliki ve siyaset paydısıga koyup, köp hıllaşkan sodiger çakırış endizisi berpa kılıp, köp hıl yol arkalık ela süpetlik kesip türlerini celip kıldık. Şunun bilen bille, tüzülme mekanizm ıslahatını sicil çonkurlaştırıp, kespi sodiger çakırış koşulunu tolukla. Küçlük seplep, bir punk şeklideki hükümet işleri mülazimeti bilen temille. Bütün küş bilen aldınkı Katar'da turduğan ticaret sodu muhitini berpa kıldı. Bargan siri köp karhana Alatau'ga makallaşıp tez. Kolaylık bulgan tamojnidin ötküzüş ilip gelgen paydedin behriman buluplu kalmay. Yine karhanının universal tenerhini ticap kaldı. Alatau Tenmaş'ın okatçilik terakkiyat çeklik şirketi Bajdın hali arlaşma kanlı noktada sınak kılıştırdaki karhana. Şirket baş direktörü Li Chuan muhbir gımındak dedi. İlgiri arlaşma kan meşgulatı birdek çigra sırtıda kanat yaydırlattı. Tenerhi yukarı idi. Vakıt köp getetti. Bugünkü günde Alatau Universal Bajdın hali rayonda bütün ceryallık meşgulatını tamamla. Tenlerini zor derecede ticep, kesip terakkiyat ünümünü mukim aşırgılı boludu. Jiang Mengfen mındak dedi. Alatau Porti türlük tamojnidin ötküzüş tedbirlerini sicil elalaştırıp. Jungo Avrupa nöbetçi poyuzunun yukur süpetlik yürüyüşü arkalık port ıqtisadının yukur süpetlik terakkiyatı türtki bolup. Sicil türde Şincan'ın Asya Avrupa altın yolu ve Gerbki içi bitiştiki köylük beşi istikamı berpa kılışıgı tügüme serketlendirgüş kuş koşudu.

bir naiye tenterbiye buyumlarını kent gülemde işlep çıkırışını kandak emelge aşıralıdı. Ningjin naiyesi Shandong'un dijoga karaydı. Nahiye kölümü 900 kvadrat kilometre gibi yetmeydi. Ama memleket bu içe en çok soğudu ışıltılığan çenik üskünleri işlep çıkırış bazısı aylanıp, devlet işidiki 70%'in artık bazarını ilgiledi. Mesulatları dünyadaki 170 netçe. Devlet ve rayonu setildi. Bir naiye tenterbiye buyumlarını kent gülemde işlep çıkırışını kandak emelge aşıralıdı. Ningjin'deki kesipler rayonu da çetel sodigerleri her bir bulun kuşkakladı mal. Setiviliş, yeni mesulatlarını tuncu tarkıtış, tetkikat ve işçi kubul kılış katarlık okşaş bulmağın işla bilen aldıraş bulup getti. Baş zavutlarının zakaz talonu mu bu yıl 8. ayı çizilip, boldi. Bir çenik üskünleri karhanısının işlep çıkırış sehida 300'dün artık kepşerleş maşini adımı bilikini planlatıp, lazer nuru arkalık kesilgen zapçaslarını kepşerlep çekilgi keltirip, andın pürküp sırlap, kuraştırıp, yügürüş maşinisini tez süratli yasap, iskilatkı kırgızdı. Shandong Ningjin'da hazır 3000'e yakın tenterbiye üskünleri karhanısı ba. Bultur yıllık işlep çıkırış. Kımmeti 13 milyar 900 milyon yuengi yetip, kesipkarla 40.000'dan eşip, kesip zencirinin yukarı tüven ekini da şikorluş kıtırtkı boldı. Özü hemmini kapaletlendireleydiğen. İşlep çıkırış nispeti şu caydaki tenterbiye üskünleri karhanılarının ortak alahidiliki. Hazır bir çenik üskünüsünü layeleş, tetkik kılıçtın işlep çıkırış. Pişiklap işleşkice andın ora. Kaçılap setişkici bolgan ceryanını Ningjin naye bazırdın çıkmayla tamamlıgılı boludu. Varlık zapçasla 20 saat işidila seplenip boludu. Tenlerini tövelletip, ünümlü aşırışta bütün kesip. Zencirimi şu cayının rekabet evzellikini aşırdı. Diju şehri Ningjin Nailik Mağarip ve Tenterbiye İşleri Terakkiyat Merkezi'nin müdürü Jiang Chang tonuşturup mundak dedi. Kesip zencirinin yukarı töven. Ekilleri mükemmel, bazı karhanıla bazar ihtiyacı asasen tetkik kılıp iç salmakını aşırıp, karlık dala motosikleti, taklidi muz katarlık kar muz cabduklarını işlep çıkardı. Ulanın kesip. Türleri bargan seri köpeydi. İş aldıdıla körgezme uyuşturuş. Çenikş üskünleri hem yergi tarkılış. Shandong Ningjin'deki çenikş üskünleri zavutları daim çet elgi çıkıp körgezmege katnışıpla. Kalmay hazır öz zavut öylerde körgezme zalı kurup, iş aldıdıla körgezme ötküzü atıdı. Her ketim yeni mesulatla tuncu ketim bazargı selinganda memleket içi ve sırtıdaki sodigerle bu yerge. Yığılıp şu cayının kes ekim miktarı torunu berpa kılıdı. Ningjin'deki bir çenikş üskünleri şirketinin körgezme zalı da Brazilyalik sodigerle yeni üskünlerini sınak kılmakta. Ula kona heridarla bulup her yili iki ketim kilip mal setip alıdı. Her ketim Ningjin ve etraptaki çok küçük kes rayonlarını aylanıp yeni mesulat izdep zakaz togursu da sözleşidi. Hem de birer ay. Etrapı da turudu. Bu karhana mesulunun tonuşturuşça, ulanın kündülük işlep çıkırış iktidarı tahminen 1300 danı bulup, birinci pesildeki set sonması 200 milyon yuendin aşıdıkken. Bunun işi de devlet işi de setiliş miktarı bulturku okşaş mezgildikidin 90%.

Kichikgina yon telefon ekrani orqali bir qism bolalarning kundalik turmushi, o'rganish holati, qiziqishi qatorliqlar bir-birlab tordoshlarning oldida namoyon bo'lmoqda. Yaqindan buyon tor supsida bolalarni bosh personaj qilgan nurg'un video nurg'un mastonalarga erishdi. Videodagi bolalar ko'pchilikning nazaridagi tor cho'lpiniga aylandi. Agash kuchilarning ko'payishiga ergishib, soda hamkorligimi ularni izlab topdi. Bundaq tor cho'lpon bolalarning videosi quramiga yetmaganlarning sog'lom o'sib yetilishiga foydalimi? Ba'zi sahna asri ichidagi bolalar torda olqishga erishmoqda. Muxbir ma'lum qisqa video supsida bolalarni bosh personaj qilgan nurg'un asarlarni ko'rdi. Ba'zi videodagi ota-onalar hamisha nachar tarafning rolini ilib, yon telefon o'ynaydi, o'yin o'ynaydi, tamoq etolmaydi. Bolalar o'zining holidan o'zi xabar oladi. Selishtirish orqali bolalarning ish huquqidanligi va baldur pishib yetilganligini ifodalaydi. Videoning inkas rayonida nurg'un tordoshlar bolalarning ifodasini olqishlaydi. Yana ba'zilar bu mazmunlar o'ydirib chiqarganlik ehtimolligi bor deyishdi. Bir blog egasi e'lon qilgan videoda uning bolasi saharda ishqa kechikib kelish oldida turgan dadasini uyg'otgan. Amaliyotda bu chaqda deriza sirti qapqorong'u. Muxbir bu blog egasi bilan aloq qilishib, ba'zi tordoshlarning uning mazmunidan gumonlanganligiga qarata, u nimani suratga tortmoqchi bo'lsa, shuni suratga tortqili bo'lmaydiganligini e'tirof qilgan. Hamda suratga tortqanda bekitilgan bosh temaga asosan ba'zi mazmunlarni ratlash kerak deb tushundirgan. Bugungi kunda bir qism talantli bolalar torda olqishga erishdi. Ular kamera oldida oltin jumlalarga pishiq yoki soz chelish, shaxmat o'ynash, husn xat yozish, rasm chizish pishiq. Muxbir bir qism nomerlarni ko'rib, ba'zilarining kaynida MCN tor cho'lpini yetishtirish apparatining borligini bayqadi. Ma'lum MCN organining mas'uli tanishtirishcha, ular odatda yoshirin sapog'i ega tarbiyalash obyektini tanlashqa diqqat qilid ekan. Odatda belgilik cho'qindirish asosi bo'lishi hamda bash a'zosi bejirim, taqi turqi chiroyliq, gap so'zi aniq bo'lishi asosliqi bolalar yoki boshlang'ich maktab o'quvchilaridan tanlaydi ekan. Bu xil bolalar bir qadar yiqishli hamda o'rganish besimi yo'q bo'lg'ashqa pishib yetilgandan keyin kiyim kechak, kundalik turmush buyumlari qatorliq soda yo'nalishiga qarab taraqqiy qilsa bo'ladi ekan. Ularning bir qadar uzun bo'lgan tarbiyalash davriyligi va kirim davriyligi bo'ladi ekan. Muxbir mastonalari 1 milliondan oshadigan 10 necha blok egasini ko'rib, ularning hammasining mol setish iqtidori, ochqonligi, ayrim blok egalarining bevosita mol setib, ekin miqdorini naq pulga aylantirganligini bayqadi. MCN apparati to'cholpini bolalar videosiga tayinib ekin miqdori va diqqat e'tiborga erishmoqda. Kasbiy zotlarning tahlil qilishicha, tor cho'lpini bolalarning orqasida bir kasb zanjiri mavjud ekan. Ba'zi nomerlarda ekin miqdori bo'lgandan keyin ba'zi apparatlar tashabbuskorlik bilan aloqalashib kelishim imzolaydi ekan. Kelishim imzolangandan keyin yana texmi ko'p ekin miqdori va soda purustiga erishalaydi ekan. Muxbirning egilishicha, ba'zi intoyin donliq nomerlar MCN bilan kelishim imzolagan ekan. 2020-yili Xiaomi'ning qizining kundalik turmushidan bahrlandigan qisqa video torda qizib ketdi. Hozir Xiaomi 20 milliondan ortiq mastonisi bor qisqa video blog egasiga aylandi. Xiaomi'ning aytishicha, videoning qizib ketishi mastonalarning ko'payishi va soda hamkorligiga turtki bo'lgan. U mundoq dedi: qisqa video ishlab kirim qilg'ili bo'ldi. Lekin biz bolalar orqali pul tepishni o'ylab baxmagan. Yanila bolalarning o'qishini muhim o'ringa qo'yamiz. Mastonalari ko'paygandan keyin nurg'un MCN apparatlari Xiaomi'ni taklif qilib, ijodiy planlash, video ishlash va keyingi tijorat qatorliq ishlarni ustiga elishni umid qilgan. Men nurg'un apparatlarni rad qildim. Agar kelishim imzolashga to'g'ri kelsa, bolalarning o'rganishiga ta'sir yetadi. Kasb ahlilarining tanishtirishicha, MCN apparatining pishib yetilgan andizisi bor bo'lib, blog egasini mazmun planlash, ssenariya yozish
ve süratki iliş katarlık mülazimetle bilen təmillə. Ulanın kızık nokta. Ekim miktarı yetekliyeleydiken. Muşu kəsb işçideki bireylen mundaq deydi. Vala tor çolpallarını terbiyeleşte bivastı körüstüş liniyesi ve kıskı video liniyesinin ibaret çıkır yolba. Hazır. Nazaret kılıp başkuruş küçeytil geçke. Bivastı körüstüş liniyesi akmaydıgan bulup kaldı. Asaslıkı kıska video liniyesi de meni batıdı. O tüşendirip mındak deydi. Kıskı film ilan kılış mezmun icadiyetigi tabi. Balılani katnaştırgılı boludu. Muhimi mezmunun kanunluk. Belgilimige uygun yaki emesliki. Çeklengen mezmullaga münasibetli kısımının bar yokluğu da. Cungo Yaşla Ösmürle Tetkikat Merkezi, Yaşla Teşkilatı Tetkikat Ornunun muavun başlıkı. Kandidat tetkikatçı Jinghao tahlil kılıp, mındak dedi. Tor çolpını balılarını süpü hesaplaş usulunu tavsiye kılış aslı da tehimi köp kişiler köreleydi. Bazı talantlık balılarını heddidin ziyadı mükemmelleştiriş katarlık mezmulla yaşlığa. Balı bekiş besimi ilip geliyordu. Balı bekiş de teşviş ilip geliyordu. O ilip gelgen ülgü körüstüş

uyku süpüti ve sağlamlıkını koğuluşudugan ya ki bel kısmı bir aram buludugan. Beli ağrıydıgan nurgun kişile bir nəzir yeni. Yani kattı karvatta uxlaş belgi paydılık dep karaydı. Şunun bilen bazı kişile nurgun müşkülatlarını baştan keçirip, özünün rahat matraslarını kattı tahtaylık matrasqa almaştırdı. Yani bazile matrasqa bırakla bir tahtay koşup koyudu. Lekin bu rastıllı toğru mu? Kattı karvatının bel umurtkısı bolgan təsiri. Kattı karvatta uxlaştın ibaret bu nəziriye bel umurtka arlıq təxsi poltiyip çıkış kesilini bir qədər baldır davalaş. Usulüdün başlanğan. Ama yakınki bir neçe yıldın bu yankı köp kısım ala kadar tətqiqatlarda otur derecedeki kattık matrasını aldın tallaş gerek dep oturgu koyuldu. Normal adem bedenindeki teorikte es şekillik. Fiziyologiyelik əgri sızık mevcut bolğaşka. Kattık karvatta ondısıgı yatkanda bel kısmı esilip kiliş ehvali körülüdü. Hem de belini belgilik derecede yapıştırgılı ve trep turgılı bolmay. Uxluğan təqdirdimi bel etrapıdaki muskulla yanıla. Hizmet kılıp, bel umurtkısının əgirlik derecesini saklaşka toğır keledi. Uzun vaqt davamlaşsa, bel muskulları boşayalmay, ciddileşip kelip ağırış. Töyüp ketip keliş əhvalları körülüdü. Yenim ilgirligen halda zor kuş ya ki töyüknün əgirlik derecesi tüz buluş qatarlıq əhvallarını keltürüp çıkırdı. Bunundan başka, kattık tahtık karvat məlum derecede adem bedeninin sönek. Xarakterlik kurulması bir kadar tompiyip çıkan kısmını teximi zor besim uçurtuşu mümkün. Bu möre boğumi. Das sünki katarlık orullarını öz içige alıdı. Uzun vakit vesili sebebidin kan ayrılış yakşı bolmay. Baskanda ağırış. Uyuşuş katarlık biyaramlıklarını keltürüp çıkırışı mümkün. Lekin şununla dikkat kılış gerek ki. Gerçi bek yumuşak matras işletken de. Bedenli trep duruş kölümü en çok bulup, karvat bilen gevdini toluk uçuraştırıp, uykudaki bihaterlik tuyğusunu aşırgılı bolsu mu? Lekin bu hıl ehvalda meyli kaysı hıl uxlaş halatını tallısın. Yeterlik kötürüş, kemçil bolgallıktın bedeninin otları kısmı oltırışı. Gevde yaysıman halet kekilip kalıdı. Yanıla tüyüknün normal fizyologilik əgirlikini saklıqılı bolmaydı. Yani bel etrapıdaki muskullamı yakşı aram alalmay. Telip ağırış ya ki zor kuş katarlıklarını keltürüp çıkırdı. Yine en mühim bir nokta şu ki, nurgun tətqiqatlarda kattık karvat ya ki bek yumuşak matrasta uxluğanda, kişilerin subjektif azadilik derecesi naçar boludu. Yani kattık ya ki bek yumuşak karvatta uxlusa, rahat yez kılmaydı, dep karlıdı. Kattıklığı muapıq bolgan matrasını kandaq tallaş gerek. Yeşi, cinsi, beden şekli ve adetlengen uxlaş halıtı katarlıq amılla matrasının yumuşak kattıklığını tallaşkı belgilik təsir körüstüdü. Meselen, matrasının kattıklık derecesinin özgürüşü, bunun semizlerinin bel ve sağırı kısmının otturucu besimiği bolgan təsiri bir kadar çok. Otturu beden tipideki kişilerinin bel kısmının otturucu besimiği bolgan təsiri en küçük. Oruq beden tipideki ayallarının törük, əgri sızıqı nisbətən roşan. Bulup mu bel əgri sızıqı nisbətən roşan. Şuna kötürüş ixtidari teximi yaxşı bolgan matrasını tallaş gerek. Məsələn, 7 yaşdan 11 yaş küçü bolgan yaş ösmürlərinin sağır eğirliqinin beden eğirliqi de ilgiligen nisbəti çoğun bolmaydı. Onun üstüge mürə kənliki sağıra kənlikidin çoğun. Bel kısmı inçki boludu.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiği alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğu alıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
3: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
4: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınavatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirləvatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanan parçalımız Mən Arapato Sancaq. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 2026-cı günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. Ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgir sürüş gerek namlı sözünü aldığımız.

Radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb verilib, barlıq xalqının ortaq beyişiği türütkü buluşda texim roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qilish tələb qılındı. İctimai kapalət xalq ən kümül bülüdüğən, ən bivasitə, ən real mənpəət məsilisi takılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, özara yardan biriş iqtidarını küçəyitib, teximi qıb adəmini icdimai kapalət sistemisi kırgızıb, kən xəliq ammısını teximi şəncilik, teximi toluq kapalətki iyi qılıb, xəliq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xəliqini qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş pılallanğan, adil, birlik gəlgən, İmkaniyetlik sicil bolgan köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı putulışımız gerek. Birinci, Cungoca icdimai kapalet sistemisini berpa kılış gerek. Dünyadaki her kaysi devletlerinin terakiyat seviyesi, icdimai şaraitti, medeniyet alahidliki okşaş bolmağaşka, İctimai kapalet tüzümü mü mukarrar halda erhil buludu. Biz çetellerinin icdimai kapalet cihetki paydalık tecrübelerini ögünüş ve örnek kılışka ehmiyet verdik. Dikin, aynen köçürüp gelmey, adli halda nuskulu almay, belki mevkani devlet ehvalımızı koyup, pahal izdinip, dadıl yanılık yaratıp, Roşen Cungoça alaydiliki ige icdimai kapalet sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldık. Biz Cungo Komünistik Partiyasının rehberliki ve devletimizin sosyalistik tüzümüden ibaret siyasi özellikini cari kıldırıştı çıntırıp, küşünü merkezleştirip, çoğun işlerini vücut çıkırıp, icdimai kapalet işlerinin puhtı kadem bilen uzakçı dağımlışığı türütkü bulduk. Xalqni hammidin a'lo bilishda o'rtaq beyishni ching turib, xalqning baxt saodatini oshirish, ijtimoiy adillikni ilgari surishni, ijtimoiy kapolat ishlarini taraqqiy qildirishning tub mavqesi va maqsad qilib, islohot taraqqiyot natijalaridan butkul xalqni teg'imi ko'p, teg'imi adil nabga erishtirdik. Tuzum orqali yetaklashni ching turib, to'liq qoplash, asos kapolatlik qilish köp katlamlık buluş, imkaniyetlik sicil buluş katarlık nişallahını çördüyen halda icdimai kapalet sistemiz kuruluşunu küçeyttik. Devir bilen ten ilgirleşti çıntırıp, terakkiyat davamıdaki meselelerini, ıslahat çaresi ve yenilik yaratış tepekkürü arkalık el kılıp, tözülme mekanizm tosalgılarını katli tüketip, icdimai kapalet işlerinin üzlüksüz algı ilgirleşi götürütkü bulduk. Haqiqatni amaliyotdan izlashni ching turib, ham butun kuchimizni ish qilib, ham madarimizni qarab ish ko'rib, ijtimoiy kapolat saviyasini iqtisod va moliya kuchining imkoniyatlik sijili eshishi asosida o'stirib, amaliyotdan ayrilib qolmadik, bosqichdan halqib ketmadik. Biz bu muvaffaqiyatlik tajribalarda ching turib va uni rivojlantirib, uzluksiz yakunlab, uzluksiz olg'a ilgirilishimiz kerak. 2. 14-ci 5 yıllık, hatta teximi uzak mezgillik icdimai kapalet işlerini ilmi pılalaş gerek. Partiya 19-cu növetlik Merkezi Komiteti 5-ci umumi yığınıda 14-ci 5 yıl mezgilideki devletimiz icdimai kapalet işlerinin terakiyat planı aydınlaştırıldı. Onu birimi bir çonkur tetkik edip, yirik planı kırgızıp, emeliyleştirişini yakış tutuş gerek. Sistemi karışıdı çın turup, yeni terakiyat baskıcı, yeni terakiyat ideyesi, yeni terakiyat endisi de oturup koyulgan, yeni taleplerini yakşı ilgilep, icdimai kapalet işlerinin terakiyatını, beşini bir gevde kılış umumi uğurlaştırmasını bir tutaş algı sildirtiş, tört umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını maz algı sildirtiş de oylaşış ve pılallaş gerek. Strategiyelik nazarga ega bo'lib, xalqning yuqori sifatlik turmush istikiga loyiqlashib,
Адамның әтраплық етіліші вә пүткіл қалықның ортақ бейіш мұсапысығы ұйғылышып, балыла если кірәлейдіған болуш, оқойдығалла оқи алайдыған болуш, ішілгәлі әк алайдыған болуш, кеселі давалын алайдыған болуш, яшанғалла күтін әлайдыған болуш, өйсізлі өйді олтыр алайдыған болуш, ажызла яр юләкі еріш әлайдыған болуш жәтті, Еңі үлгірләш асыл қылышқа үзіліксіз түрткі болыш керек. Қауіп қатар еңіні күчейтіп, дөлтіміздің кәлгісі 5 жыл, 15 жыл, әтта 30 жылдекі яшанғаланың көпі іші, отырча көзілімі өмірінің ұзырышы, тәрбиеліниш мұдытының іші, әмге күшлері құрылмысының өзгіріші қатарлық тәрәқият үзінішілерге муакемі қылып, өкім чықырып, İctimai kapalet işlerin duş giliş ihtimali bolgan yeni ehval, yeni meselelerini tehlil kılıp, hizmetteki aldın körerlik ve teşebbüskarlıkını aşırıp, su kelgüce toğan tutup, takabül turuş tedbirlerini kolunuş gerek. Halkıra nezer dairini kengeytip, çetelerinin ictimai kapalet işlerinin terakiyat ehvalıgı dikkat kılıp, uladın tecrübe savak ilip, hem bazı devletlerdek Paravalıqda yetişiviliş və işib gitişik qarğulacı intilib, otdırhal kırım tozuqıqı düşüb qilişdən saxlanışımız. Həm, bəzi dövlətlərdək paravalıqını kinayti vetiş yolunu tutub, cəmiyyətinin hayati küçünü acizlaşdırıb qoyuşdən saxlanışımız gerək. Şundaq bir qaydını ər vaqqıt əstin çıxırışqı bolmaydı ki, xıqtisadi tərəqiyyat bilən ictimai kapalətinin münasiviyyəti Кейін білән суның мұнасуеті қоқшайды. Тез суда қиық үзуді, чонқұр суда пара құтмаңыды. Бұл қанун еткі қылаплық қылсақ, кеміміз я құмғы петіп қалыды, я көмтірліп кетіді. Үшінші, іждімайы капалет түзімі сылатыны чонқұрлаштырыш керек. Азыр дөлтіміздің іждімайы капалет түзімі сылаты сестемілік топлаштырыш, мас, və yuqır önümlük boluş basxıcı qırdı. İctimai kapalətinin hər qaysi tərəfləri otursudu ki, İctimai kapalət sahəsi bilən başqa alaqadar sahələ otursudu ki, ıslahatının bağın işini doğru ilgiləb, bir tutaş pılallaş və mas alğı sildiş iqtidarını östürüb, türlük ıslahatlarda umumi bir hükmü şəkilləndirişgə həqiqi kapalətlik qiliş gerək. Məsəli yolun işini küçəyitib, İctimai kapalet cəhətdə puhraların inkası küçlük boluvatqan, ғəm qıldırdıqan, başını qatırdıqan, əndiş qıldırdıqan işlağa. İctimai kapalet sistemisi kuruluşini çəkləb duruvatqan, qiyin məsələləgə yıqındın diqqət qılıb, ıslahatni üzlüksüz alğı səlzitiş gerək. Köp qatlamlıq, köp tövrüklük yaşanğında kütünüş suğurtisi sistemisini tezir avajlandırıb, yaşanğında kütünüş asasi suğurtisi. Asasi davalını suğurtisi məbləğini qəmləş və təminatını tənşəş mexanizmini takamıllaşdırıb, yıllıq pul tüzümünün qaplaş dairisini kinaytib, üçüncü tövrüklük yaşanğanda kütünüş suğurtisini qeliplaşdırıb və ravajlandırıb, soda davalını suğurtisini pahalı ravajlandırıb, xəliq ammasının köpxıllaşqan ehtiyacını teximi yaxşıqandırış gerək. Asasi davalını suğurtisi, işsizlik suğurtisi, İşti yarını suğurtisini ölkü dəricisi də bir tutaş ғəmləşki türütkü bulub, mərkəz bilən yerliknin iş hukuki və çıxım məsuliyyətini yanımı aydınlaşdırış gerək. Yeza, ictimai qutquzuş xizmətini, yezi kənitləni gülləndiriş

стратегиясы киргизип бир туташ планлап, еза иждимаи куткузуш түзүмүн такамиллаштырып, даимлик яр үйлек болуш тадбирлерин мукеммелдештириш керек. Дыккан ишлигүчүлөр жанлык ишке орлашканлар, яңы кәсип алтыда ишке орлашканларны иждимаи сугурта катнаштыруш түзүмү, һәр бисептин чекингенлерни капалаттандыруш түзүмү, yaşanganlarga gamxorlik qilish, mulozamat qilish sistemasini takomillashtirish, meyiblar, yetim bolalarga yor yo'lak bo'lish qatorliq ijtimoiy paravonlik tuzumlarini mukammallashtirish kerak. 2018-yildan buyon biz yaşanganda kutunish sug'urtasini markaz tanshash fondi tuzumini yo'lga qo'ydik. Bultur bir yildala sharq qismidagi taraqqiy topgan rayonlardan o'tira g'arbiy rayonlar ve konu sanayet bazisi caylaşkan ölkelerge 176 milyar 800 milyon yuan acırtıp berip, İcdimai Suğurta Fondi Kırım Çıkımı Cahitki Rayolla Ara Kurulmalıq Ziyetini ünümlük pes eytip, yaşanganda kütünüş pulunun vaxtıda toluq tarqıtılışıga əqiqi kapalatlı kıldıq. Lekin Rayolla Ara tampon bulmasılıq meselesi tek tüptün hal kılınmadı. Şuna, yaşanganda kütünüş asasi sugurtasını memleket boyunca bir tutaş gamlaşını tez emelge aşırış gerek. Bu, ijtimai sugurtadaki çoğun san kanuniyetiga uygun keludu. Şundakla, yeni terakkiyat endisini berpa kılışının talibi hesaplanıdı. Yaşanganlarının tez köpüyüşi, bolup mu, yaşanganlarının sozulma keselgi gripta buluş nispitinin eşiğe ergişip, yani kelip, davalaş tekniksi terakki kılıp, tekimi küp davalıgıdak doğru yok keselini davalıgılı ve tizgiligili buluş imkaniyetinin yartılışıgı ergişip, davalını suğurtsız çıkımı tekimi zor besimgı duş gelmekte. Davalaş, davalını suğurtsı, tibbi doğrını, hem türütkü kılışını katti boş aşmayı mas olgı sildirtip, meblağ gamlaş ve teminat tanşeş mekanizmini takamullaştırıp, devlet doğru ve hormu materyallarını merkezlik, köp miktarlık setivlişka, teşkilatçılık kılış ıslahatını algı sılcıtıp, davalınış suğurtısını çıkım kılış usulü cahitki ıslahatını çonkurlaştırıp, davalaş doğru mulazimeti bağısını şekillendiriş mekanizmini mükemmelleştirip, davalınış suğurtısı fondunun şiltiliş önümünü östürüş gerek. Yakın kıladın bu yan, yaşanganlar köpüş dəridisi bir qadar yukarı bolgan nurgun terakki tapkan devletle ve yeniden gülünüvatkan devletle kanunu belgilengen pensiye yeşini keçiktürüş ıslahat planını otturuk koydu. Lekin yolu koyulışı ancak oğuşluk bulmadı. Bazı devletle bu ıslahatta oğuşsuzluk uçurdu. Biz ıslahatının yönünüşü, ritmi ve salmıqını muvapıq ilgilep, ammivi pikir yetekçilikini küçeytip, pütkül cemiyetinin ortak tonuşu ve birikmi küçünü en zor derecede mücessemlep, bu ıslahat vazifesinin sılık emelilişige türütkü buluşumuz gerek. 4. İcdimai kapaletinin kanun çilişini algı sildirtiş gerek. Kanun çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanun gıraya kılış halkılırda İcdimai kapalet hizmetini küçeytip, İcdimai kapalet işlerinin sağlam terakkiyatıga kanunçılık yolu arkalık türütkü buluş gerek. İcdimai kapaletke dair kanun çıkırış hizmetini küçeytip, İcdimai sugurta, İcdimai kutkuzuş, İcdimai paravallık cihetlerdeki münasebetlik kanunlarını çıkırış ya ki tüzütüşünü teziltip, her dercilik hükümetle ve adem işletkiçi orun, şahıs, cemiyetinin ijtimai kapalet cihetki hukuki, mecburiyeti ve mesuliyetini kanun boyunca emelileştiriş gerek. İcdimai kapalet fondini nazaret kılış başkuruş sistemisini kanun boyunca takamulaştırıp, fond yürüştürüş hevp hatırının olduğunu ilip ve onu tügütüp, fond bir hatarlıkını kodaş gerek. Suğurt pulunu aldap eliviliş, çıkırviliş, ya ki türlük ijtimai kapalet meblağını yötkep işiltiviliş, hiyanet kiliş, ilgiliviliş'te kanunu kılıp kılmışlığa kılçı yol koymaslık pozisyesi bilen katlık zerbi berip, halık omısının her bir pun yaşanganda kütünüş puli,
can pulu ve her bir kutkuzuş pulu, xeyriyet pulunu yaxşı qoğdaş gerek. 5. İctimai kapaletini inçki başkuruşunu küşeytiş gerek. Merkezdin ölke, şehir, naye, yez bazargıcı bulgan 5 derecelik ictimai kapalet başkuruş sistemisi ve mulazimet torunu mükemmelleştirip, başkuruşunu inçkileştiriş derecesi ve mulazimet seviyesini östürüşge texnimi zor küş sərib kılıp, ictimai kapaletini idare kılış önümünü aşırış gerek. Nopuz kən kölemde yütkiliş, iş orni tez özgürüş yüzünlüşüge uygulayışıp, İctimai suğurtun münasibetini tizimlaş ve yötkep davamlaştırış tedbirlerini mükemmelleştirip, İctimai kutkuzuş, İctimai paravallık obyektini delcayda bekitiş mekanizmini takamullaştırıp, kapaletlendiriş ki tegiştiklerini toluk kapaletlendiriş, kutkuzuş ki tegiştiklerini toluk kutkuzuş, behriman buluş ki tegiştiklerini toluk behriman kılış gerek. Memleket boyunca birlik gelgen ictimai suğurta ammevi mulazimet süpüsünü mükemmelleştirip, alak doğru, çoğunsallık məlumat, bulut hesaplaş qatarlıq küçür texnikilerden toluq paydınış arqılıq mulazimet əndisi de yenilik yartıp, ictimai suğurta becerişinin rəqəmlişini çoğunqır alğı sılcıdış gerek. Şunun bilen bile, ənənevi mulazimet usulunu qolunuş bilen, akıl mulazimette yenilik yaratışını ten yolu koyuştu çantırıp, yaşanganla meyiple katarlık toplanın alaydılıkıya asasen, tekimu samimi illik ictimai kapalet mulazimeti kılış gerek. 6. İctimai kapaletinin yukum təsirgi takabül duruş cahitki aktif rolunu yakşı cari kıldırış gerek. Bulturdum bu yan, tuyuksuz yüz bergen yeni taçsıman öpki yalluğu yukumu aldı da, İctimai kapalet, yukumunun aldığını iliş tizgilleş boyunca halık uruşu, umumi can, tosp zərbi bir iş cengi de qalbi kazınışka ve umumüzlük allıq cemiyet kurup çıkışta el kılğuş qalbi kılış, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışta el kılğuş can kılış nişan vəzipelerini orullaşkı töyüp koştu. Növette, bütün dünyada yukum yanılı tarqılı vatıdı, yamıra vatıdı. Döltümüzde sırtın kirişini tosuş, işki kısımda kaytı yamıraşının aldığını iliş vəzipsi yanıla intayın eğir. İctimai kapaletinin yukumunun aldığını iliş tizgilleşki küş koşuş. İqtisadi, İctimai tərəqiyat tertipinin mukumlaştırıştaki rolünü yaxşı cari kıldırış gerek. Vəziyetinin yaxşılınışıya asasen, İctimai suğurta haqqını kemeytiş ve keçürüm kılış qatarlıq baskuşluq, qeyinçiliqtin kutulduruş siyasetlerini salmaqlıq bilen bikar kılış, hem de başka siyasetlerini bikar kılış bilen sılıq cipsulaştırış gerek. Bu qedimki yukumunun aldığını iliş tizgilleştiki muvafiqiyetlik usullarını yekülləb, döltümüz İctimai kapalet sistemisinin zor tasadibi xəvb xətərge ciddi hazırlık görüş mekanizmini mükemmelleştirip, onu mülçerligili boludugan tuğuluş, keriş, ağırış, ölüş qatarlıq adetki xavip xatarlıgımı, mülçerleş qiyin bulgan adetin taşkiri xavip xatarlıgımı taqabül turalaydıgan kılış gerek. Ahırda tüzümünü birlik keltürüş ve kelıplaştırışta çın turuş meselesini təkidləb ötümən. Dövlətimizin ictimai kapalet sistemisi bərpa qılınğan dəsləbki məzgildə caylanın dadıl yenilik yaratışı, üzlüksüz izdinişigi ilham bərgən idiq. Hazır dövlətimiz ictimai kapalet sistemisinin üzlüksüz tərəqi qılışıqı əgişib, ictimai kapalet sistemisi kuruluşu da dövlət yuqarı qatlamdın layihələşdi çıngdırıb, bütün məmlikətini bir taxt şahmatdək planlaşıq doğru gelidi. Tüzümünün katlıq çeklimisini küçeytip, tüzümünün yürüyüşünü başkuruş ve nazaret kılışını küçeytiş gerek. Cayla umumiyet inanı turguzup, tüzüm ıslahatının talepini katlıq əməliyleştirişi lazım. Belgilimi xilap alda yerlik küçük siyaset çıkırvalsıb olmaydı. Muayyen mezgilde rayonlarının ictimai kapalet seviyesinin pərıqlıq buluşuğa yol koyuşu boludu. Lekin tüzümlü birlik keltürüş nişanıdın təvrin işke,
өз бешімчілік қылышқа, башқычы yol tutuşқа болмайды. Әр дәрцілік партия комитетлері вә қалық өкіметлері іждімайы қапалет қызметінің мұйымлықығы болған тонушының чонқырлаштырып, қануниетін егіліп, бір тұташ маслаштырып, партия мәркізі комитетінің тәдбір орлаштырмылары вә түрлік ұслахат лайиялырыны ұзчыллаштыруш вә әмәлілештірушіні яқшы тұтып, пүткіл қалықны қаплыған іждімайы қапалет сестімісіні мүкеммәлләштірушті үзліксіз еңі нәтиже артышы керек. Өрметтік радио аңғыжыла, біз бүгінгі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 2 айының 26 күні Жонго Коммунистік партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 28-й кетімлік коллектив үгінішіге риясетшілік қылғаны сөзілген дөлтіміз іждімайы қапалет ішілерінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятты, имканиетлік сіжіл тәрәқиятының үлгірі сүріш керек намлық сөзін аңлаптық.

kesel karvatını yedip, ötken hayatını əsləşke başladı. O, saqaymaz kesel gırptar bulğandın tatıp, eri onu barakla

bu cihanın işlerini unutup, gelimden ötkeni yiyip, ballarımın didarı kini bilip, andan kessem de oylaydım. Bu kesel, bütün bedenimi kaplap ketmeyen takdirde mi, ben aşu keselden ağırgan bir ağırık. Lekin, minin tuyğum, ruhim, sezgüm keselemez. Vapa bilen japani, sögü bilen nəbiretini unutup kağınım yok. Doktorla çıkıp ketkendin keyin, mürekkep hiyalla arası da kilip, ağırıklarım bırakla kozgaldım. Bütün bedenim piçak bilen teymeciğimi kılınıp atkandek ağır etti. Bütün cihan köz karçoğumun işçide çögüle etti. Ornumdan çacırap durup, tamlağa özümünü urup ketkim geletti.

Ula qudratlarningki kelganda Aysimxon bu ayinning normi oshlig'i aslida yetishmay yerim osh, yerim to'xshirib kunlarni aplab-saplab o'tkazib kelyapti. Mushundoq ahvolda yana ikki jon qo'shildi. Aysimxon bilan Jamilaxonning nupusi Uzumzor kentiga tava bo'lg'ashqa ularga normi oshlig' berilmaydi. Shunga bu ayinning kuni teximi tas bo'ldi. Qo'saqni osh qo'ymaslik uchun Aysimxon oxiri otisini qolgan bu birdan bir mirosni Maryamxonga bir amal qilib yemaklikka tegishga berdi. Maryamxon o'yan o'ylab, bo'yan o'ylab bu qul soatini setib etishga ko'zi qiymay, uni ikki yetim qizning normi masalasini hal qilib berish sharti bilan Na'matga berdi. Garchi Na'mat Aysimxon bilan Jamilaxonga normi ochliqning ishini hal qilib beramagan bo'lsa-mu, lekin gapida turib har oyda oz-ozdan normadan ortiq ochliq may berib turdi. Shuningdan keyin Na'mat bu soatni azaldan ishiltib baxmagan bo'lsa-mu, ammo beg'ishidan birdan mu ajratib baxmadi. Amaliyotda u soatni ishiltishni bilmaydi. Ham o'g'inishni mu xolamaydi. Navoda birasi soat necha bo'ldi deb so'rab qolsa, og'ziga kelgan bir sonni deydi. So'rg'uchilarning ko'pinchisi yondirib bir nima demaydi. Chunki ularning soatning necha bo'lganligini bilish o'yi yo'q. Ham bilishning zarurati yo'q. Faqat uning soatiga havas qipla so'rab qo'yapti. Andasanda gapdan raqlari Na'matni gapga silish uchun undoq emasdu, kunga qarabroq bir nima desangchu deb yondirib so'rab qo'yapti. Bundoq chaqda Na'matni bo'sh kelmaydi. Ha, soat nechining ayroplaniga chiqmoqchi? Kechikib qolmaysan, ayroplanisini saqlab turdi, deydi. U Jamilaxon bilan to'y qilgandan keyin bu qo'l soatini Jamilaxon qaytirib bermoqchimi bo'ldi. Biroq Jamilaxon Na'matning o'z vaqtida ularni bir yildak normadan ortiq ochliq bilan ta'minlaganligini bildigan bo'lg'ashqa soatni qaytirib berishni loyiq ko'rmay, hozircha o'zida turib tursin. Keyincha balig'i beramiz deb siliq rad qildi. Na'matning yaxshi kunlari oxirlashgandan keyin uning ayni chog'dagi surhayvisining yotnomi sifatida mushu qo'l soati qolib qoldi. Shunga u bu qo'l soatini beg'ishdan texmi ayrimaydigan bo'ldi. U bu qo'l soatini yo'qotib qo'ysa, xuddi ashu yaxshi kunlari uning o'tmishdan tamoman o'chirilib ketadigandek his qiladi. Ammo endi amal yo'q. U bu qo'l soatidan voz kechmasa, o'g'lini bazlayanmaydi. Uni do'konga elib bormasa, nima degan bilan beka. Na'mat oxir qo'l soatini xuddi yurkini sug'urib olgandek beg'ishdan chiqadi. Andin u hoylida uni kutib turgan Qaysarni pattinga qo'ndirib, apashlab ko'tirgunicha do'kon tarafga ketdi. Do'kon kanit ishxonasining yonida bo'lib, ta'minlash kooperativining do'koni. Kanitdagi bardan bir do'kon edi. Bu chaqlarda ajoyib imtiyozli do'kon bo'ladigan. Ta'minlash kooperativining xizmatchisi hisoblanadigan do'kondorning imtiyozi mu Na'matning imtiyozidan qilishmaydi. Qumshika, raxt deganlar oldin tarqitilgan biletga qarab normalliq ta'minlanadi. Faqat atrat boshlig'ining tasdiqi bo'lgandilar, andin bundoq narsalarni biletsiz og'ilib bo'ladi. Yang'oq, chilan, gula degandek biletsiz qo'shimcha yemakliklar yoki nilon, delon degandek biletsiz raxtlar kap qolsa, kishilar do'kon oldida uzun o'chirat bo'lib ketadi. Biletlik doimliq ta'minlanadigan turmush buyumlari bo'lsin yoki biletsiz ta'minlanadigan oson topqila bo'lmaydigan mollar bo'lsin, hammasi do'kondorning bosh qurishida edi. Shunga kishilar bu mollarni setib olish uchun do'kondorga yaxshichaq bo'lmasa bo'lmaydi. Hozir bu do'konningmi, do'kondorningmi kuni yaxshi emas. Do'konga molni yetkazish emas, balki mol sotib chiqarish vazifasi tushirilgan bo'ldi.
mallarını burunqudak öjirət turub setib aldığan adam yox. Şundaqdımı bu dukan bilan dukandarının küni nəmətninkidən köp yaxşı. Bu dukan elimi kəntiki birdən bir dukan. Malla burunqudak ətivallıq bu müsümü hər halda setib aldığan adam ba. Dukan aldı yanıla kəntiki ən avatça hesablandı. Kənətiki bikaçılanın həmisi Musiyaga parangı kilidu. Kışta, yazda, dehkancılıqnın boş məzgillerde bu yada adam teximi köp boludu. Hazır, üzümlə əmdili üzülüb bulub, təklənin küzlük pərviş işleri texi başlanmaq aşqa, şu tapdımı bu yada bir muncu adam jığılıb ketken idi. Bu yadaki kişilə Qaysarını hapaş qılıb kilibatqan nəmətni körübla, onunğa o ya bu yadın gəp etişqi başıldı. Nəmət, sən bu balını qaçanğıç kütürüb yürməkçi. Balının putuğa birinin bulmuğandı o, hə? Kiçik əməs mu? Davandın çıxıcı yerib qalır ikən. Nəmət, xicil boğandək düşəndirdi. Balının putu yəgi tək əydəb du. Çoğun boğunu şu. Baya Cemil Han harbını heydep tehlike kedi vatkan da kılattıgı. Sen bu yer neymiş kıp yürüsen? Yaşlı çoğun rahbarısı sordu. Balam, dedi yaşlı çoğun rahbarısı. Hem de öz onun tehlikeye işlemesen bulmaydı. Bundak yürüyversen kandak buludu. Bunu bilmen, bırak Mau balı cidal kılıp aram bəmədi. Balı cidal kısa adam çıkmıştı.

işinin çeki buldu de. Uxtum. Mağı balını biraz kollap koyupla etizgı barımın. Nemet gep kılıp etip, koyun yançıqıdan kol saatini çıkadı. Bu saatini əp koyduğun alaba mı? Köpçilik kol saatini koldun kolga bir-birlap ilip körüşke başıldı. Pah, Şanghay markalık saatken o bu. Kıynatağının saati koşu. Özün taqap yürettin, taqımas boldun ma? Sen kandaq bilesen. Kentimizde bundaq Şanghay markalık saatin kançısı ba deysen, bir qaraplı bilgili boludu. Kanç pul satı sen? Hä, kanç pul? Baha kuyakini. Öz vaxtı da kıynatan bu saatini tört baxlanın bahası ıptiken. Hazırkı baha boyucu boğanda 240 koy buldiken de. Oy oy, 240 koy diyen menin bir yıllık kırımım. Bir yıllık kırımımge bu saatini sitip asam bir yıl ne mi yeymen? Mən alamığı dekmen. Şu emes mu, 24 koy bolsa oyliş baksan boğu dek. Hey, sen bunu üyondiki harvanın bir pay çakı dep kaldın mı? Köpçilik uyan talışıp, buyan talışıp, ahri kol saatinin bahası 50 yöngü toxtu di. Siti vağucu aldın 10 yönü berip, kağınını keşti berdiğen boldi. Nemet 10 yönü koluğu ilip, dukandın bir bolaq peçine, bir sıkım kempüt, yana bir bodlığı gazlıq su ilip, Kayser'ge tutkuz di. Kayser bundaq nesnanın koluğu ağanda, Atısının patınğı meni bilip, mahalledeki tanıtışlarığı köz-köz kılıp, yeşki amıraq edi. Şuna, o öyge kaydışkı zadılı onu mıdı? Nemet amalsız, yeni onu patınğı elip, koçumu-koçu aylınıp yürüşke mecbur boldı. Nemet'nin erip çoluk çıkıp ketken çağdıla, andın ula öyge kaytıp gelişti. Nemet, oylı kırıpla, özünü supığı taşıldı. Kayser, Atsığı cidal kılıp, bayı eşip kalan puldan yeni 5 monu elip sırtkı mağandı. Nemet, beşini mi kötürmeyi oğluğa tez gel dep vaqırdı. Ayal ötmeyle onun bütün bedini boşap, közüge uyku yamıraşkı başıldı. Onu çüştü çalı kalan uykısı tutkan idi. Bırak, uxlayamadı. Çünkü o Kayser'den ensirap kaldı. Nemet ya orundan turup ketenmey, ya uxlayanmay xeyli uzaq yatqan denkin, biraz hardoqı çıqqandek boldi. Şu çağdı o orundan turup oğlını izdep sırtqı çıqdı. Nemet bayımangan koçilani yeni bir növet aylınıp, gugun boğandıla Kayser'nin hoşunlarının üyden tapdı. Kayser atsını körüplü onunğa esildi. Nemet Kayser'ni hapaş kılıp aldı. Kayser, atısının gezgesi çaplaşıp, hayal bombayla uxlap kaldı. Ola, işik aldığı kegende, Cemil Han, itizlik tarafından özüm kaçılangan sivetle besilgan harvını haydep gelip kaldı. Nemet, hiç kimni kömeyendek oylık karapmandı. Nege? Dep sordu Cemil Han harvını toxtup. Onun Kattı kapı boğalıqı çıraydın çıkıp durattı. Balının uxlap kağını kömüdün mü? Dedi Nemet hiç iş bulmağın dek. Çünçüdümü uxla verdi o bala. Bu ne mi degen an? Mən çünçüge üzüm askılımandım. Keşkici uyede yalğız üzüm assam bulmaz. Keş boldi. Ətti assanlı bulmudu mu? Bulmaydı. Balını ilip, çünçüge men. Nemet, ayalının çıraydaki gazap uşkullardan sel eymende boğay, gap kınmay harvının yeniğe keldi. Ula, yantoluğdaki əgiri bügürü mahalli yoldun yokruğu örlap mağandı. Cemil Han, eşeki yandaş bulup, harvının kulakıdan tatıp, aran diyende, harvını aldığı sılcetip ketip atattı. Akıdın, Nemet, Kayser'ni kütürüp, Әкешіп кәмәйтті.

Şundaqdımı o saatni satqan bamı? Satsam özämnin saatni sattım. Sening nime qaraң? Sen onu atamnın saati dep qalğan mıtdın? Cemilxan şu çağdıla bu saatning hazır atısının saati emasligini yadığı aldı. O saatni balıq qaldırman degen qo. Dedi o başqa gep tapanmay. Sel turup alğandan keyin yana sordu. Qancha pul sattınız? 50 qo'y. Nima? Nemet Cemilxanning savoliga parvo qilmay ishtik o'rindan turdi. Asta, kechda men qolgan 40 qo'yni og'ilib olmoqchidim. Dedi Nemet sirtqi minishiq tamshilib. Bo'ldi. Balni ko'tiring. Shu tapda mening balni ko'tirgidek halim qolmadi. Kimga sotgan? Jamila yo'lda ketib etib yana so'rdi. Nima qilasan? Men baribir u bergan pulni xashlab bo'ldim. Qaytirib olib bo'lmaydi. Men pulni qaytirib yiling demadim. Bo'ldi g'am qilma. Men hali berib qolgan pulni akilib olaman. Namat Jamila xonni puldan ansiravatdi deb o'ylab soatni sotib olgan kishining ismini deb berdi. U Jamila xonda 10 yuan turmoq bir yuanmi yo'qligini soatni qaytirib olib baramaydiganligini biladi. Cemilxan hoyluğa kirib, eşekni harvidan çıkırıp, eğilgı soldu da, yeni bir kucak tek şoğun taşlap berip, sıtkımandı. Nemet mu, balını öyge elip kirip, yatkızıp koyup, sırtkı çıkan idi. Neg varsan bu keşte? Dep sordu o Cemilxan'dan. Aylamlanın kege. Mən saatnin pulunu əkilip alay degen, balı öyde yalğız kaladı. Ähti berin. Cemilxan şundaq deginiçe tövenge tüşüp getdi. Aysimxan ahvalını uqup, əsli boldı qınmaqçı boğan idi. Bıraq, Cemilxan'nın könlünün bək yerin boğalıqını, közü iş qılavatqalıqını görüp, şu akşamala eri kudret bilen eli qısatını setib alğan kişinin uyge berip, onunğa bir monçı optan gap qılıp yürüp, nəmət ilib alğan 10 yuanğa yani 10 yuan puşayman haqqı qoşup berip, saatını qaytırıp gelip, Cemilxan'a bədi. Cemilxan öyge qaytıp gelip, saatini yağlıqı orap, sanduqı tıqı vətdi. Mən berip, saatinin pulunu əkil olay, dedi Nəmət ədisi təhliki mağdıqan çağda. Ağılı bağımıslım boludu. Mən saatini akşamlı qaytırıp geldim. Nimə? Bosunun nimi qığının? Nimi də bu iş qarlışsan? Bu saatning men uchun bek muhimligini bilmagan bo'lsangiz kashki. Amisi men qanday qilaman? Xashlab bo'lgan pulni. Bo'ldi. Qaringiz bo'lmasin. Saatni o'g'limiz uchun men saqlab qo'yman. Boshqa gapni qo'yib, harvig'i chiqib, taklifga mangduq. Jamilxonning pozitsiyasi keskin edi. Xotinning hamma ishni uningga yo'l qo'ysimi, bu ishni yo'l qo'ymaydiganligini tushungan Namat Azmilik bilan harvig'i chiqdi. Iniqini aytganda, mushchaqcha Jamilxan hamma ishni Namatga yo'l qo'yib kelgan edi. Ammo Namatning mushi mazkildagi haddidan ziyoda bo'shanligi, bo'limsizligi Jamilxanning taqdirini taqqigan. Uningga erining odamning ichini siqadigan ishlarga amdi yo'l qo'yiversa bo'lmaydiganligini cho'nqur tonitgan edi. Shuning u Әмді тәшәбұзғар орынғы өтіп, әріге кәскен муамылы қылыш жолығы өткен еді. Арва ене тар әгірі бүгірі мәхәлі yolu білін тәхлік тәрәпкі қарап кетті. 7-ci bab. Қышта тәхләмі ұқлайды. Үзімлә өзіліп болып ұзақ өтмей бір күні, азадам сәрділа құдыратның тәхлік беғіді пайда болды. О адетті, Dehqalla üzümünü üzüb bolğandan keyin təklərini aram aldırıb özlərimi çünçədəki üzümlərin quruşunu kütkəş aram aldığan çağ idi. Bu çağda təklikdə adam olmaydı. Biraq Qudrat bilan Aysimxan təklikdə tək şonlarını rətləş, ət yazdı aldan qeytim tikkən təklərini tutmay qalğanlarını qumurub etib,

hürmeti texmi aşdı. Qudrat muşlanı xiyal ekrandan ötküzüp atqanda az adamnın yıqışlıq avazı anlandı. Gepimde turmasam qandaq boldı Qudratqa, Aysımxan Ayla. Obdan qıptıla, obdan qıptıla. Deyişti Qudrat bilen Aysımxan. Tekni küzde kırkıganda, dedi az adam Qudrat bilen Aysımxan'ın nemi deyişini bilenmeyi mendeb qağalıqını körüp. Birinciden, tek şunlarının devamlıq ösüp, tekni kodini tatıp ketişten saklanğılı boludu. İkinciden, Qoyash nurunun bu yılqı yeni notlağı obdan çüşüp, özümlerinin toluq pişini ilgir sürgülü boludu. Toxtısla sanlım. Üzümünü üzü ağan denkin, təklərge kuvvetlan neymi kerek ki? Ösü ösü ivəməmdü. Yeni kilip, yeni özgən şunlada kiləyili miyu bul dəməs mi? Ondaq bulmaydı. Təknin kıştın ötüşüğümü kuvvet gerek de? Kuvveti yaxşı bulsa, kıştın yaxşı ötü dəməs mi? Hää, bu xuddi küşlük adamla qatlıq soğuktumu asan muzlumğan dəkdeslərə sanlım. Hää, şundaq desek mi boludu? Yeni bir gəp. Bayı özlə tək şunlarını püşürümüz deyəndə qıldılar. Bu nimi gəp? Bu yıl özkən şunla kiləyli miyü berdəməs mi? Bu neyi məmü bilmə? Bu şunla qoyaş nurda taulunub seyir xrəngi kırış gerek. Manı bu ney pişkan şun dayımız. Pişkan şunla kıştın aman esen ötəliydi. Pişmiğalları tonlap kuruydu, ya ki sesip gedidu. Eğer küzlü muşındaklı kömü etken de pişkan şunla köp olmaydı. Navada onu küzlü kırkıp, teğimi köp şunlu pişirvasaq, kilayla meyü berdiğen şun köp bul demes mi? Hä, mundaq dislesinim. Ondaqta onu kandaq kesimiz. Biz o küzlü meyü berip boğan şunlanı kesip etimiz. Ət yazda kıştın ötdəmək qurup gedidu. Şuna şunlanı kesip başlayımız. Başqıcı birə kes usulun bağlı. Mən bugün məxsus şu iş üçün çıxdım. Özlə maqul köslə, mən özlərin təklərini kesip, özlə köstüb qoymən. Bunu Qudrat səl oyunub durup qaldı. Sınlım, bu yıl bir tüp təktisine baxsaq bola mı? Dedi Qudrat. Xatırcan bolsla Qudrat aga. Bu, bütünlə yerlik sınaqdan ötken texnika. Ən sır mislim boludu. Hərgiz çataq çıxmaydı. Sınaqdan ötübdü o. Yani sınav olduruşunun neyme acıdı? Dedi Aysımxan. Bağını yanlaş işidimu agırnumun deyinde kılvedok. Bir obdan bağbop kaldığı mana. Şundaq işencilere bağ mı? Qudrat yeni kuman bilen sordu. Mən kapalık bermen. Bu mısımındaq bolsun. Kilayeli osul kemiyip kese, kemiyip ketken kısmını mən tölep bermen. Dedi az adam çak-çak arlaştırıp. Boldi, bu gaplarını koysla, dedi Qudrat bir karar kegendek. Mən özləgi işini mən, özlə deyendek bolsun. Şu gap bilen az adamın şun kırkış qaytısı hərkətki geldi. O, küzünün tənli köydürgücü abduğı pisən qınmay, sılıq, yaltıraq durduğun peşanızdın, mağlıydın tamçılavatkan tərini sürtüp koyuşkımı yetişmək, qoladaki şun qaytısını əpçelik bilen oynatıp, Qudrat bilen Aysımxan'a tek şunlarını tiken zaman kesiş texnikisini ügüdüşke başladı. O, pişkan kesbi adeti boyuca koladaki şun kayıtsı da tek şunlarını keskeş ağızda tınmay Qudrat bilen Aysımxan'a kandak şunlarını kesiş, kandak şunlarını kaldırış, kesidigan şunlarını kayedin kesiş doğrusu da sözle etdi. Onun yoğunuğan kursuğu onun hizmetine kılcı dağlı kımayı vatkandak idi. O hizmet kılı vatkanda, özünün eğir boy buluşu karmay, özünü şünce yengil, şünce əpçil siz etdi. Tekni küzlük kırkışımı işki baskışı bölüp berlidu. Birinci baskışı da özümle özülüp boğan haman, şu yeli meyvelep boğan şunla kesip taşlandı. İkinci baskışta boy tatıp ketken şunla kesip etilip, kilayeli meyve berilgan şunla aptap kısilip püşürüldü. Konkert usulumundaq.
Mən müşünün qoxşaş qarışınla bu yıl meyveləb boğalırı. Bola kiləyili meyveləməydim. Bunu kesip taşlayımız. Mən bu kiləyili meyve verdiğən şun. Bunu 3-4 yubırma kaldırıp munu yerdin kesimiz. Bunu aptap kısilip optan pişirmisak bulmaydı. Bu mu bayıqı şunğu oxşaş kiləyili meyve verdiğən şun. Bıraq, mau yerdə tək şunları şalankin. Bunu 8-9 yubırma kaldırıp kessek, kiləyili bu şun meyveləş bilən billə şax ayırıp, şunlarının boşluğunu təkşi qaplışını qolğa kəldirgülü boludu. Boşluq çoğun. Şun texmi şalan yer bolsa, 12-dən 15 kiçik yubırma kaldırıp kessek mi boludu. Manı bu şun tüppi işten çıxıp, sərdan özkən şunken. Qeyrğan tək şunlarını yenilaşqa zapas şun qılıp yetiştirsək boğudak. Bunu 1 metr 20 santimetr, ya ki 1,5 metr kaldırıp kesip taşlayımız. Şundaq boğanda, birinciden kaldırılgan şun kün nurgu tolu qeynip, kömgüce pişip boludu. Kıştın aman esen ötüdü. Kilayeli kesilgen caydın, şaq ayırıp barangı ağanda barangı tekşi kaplaydı. Tekşi onları onun çakkan kayçısı tekşi, hoddi üzüm aslıgan çakıdak tikensiman şekil kırışkı başladı. Uzun boy tatip ketken şunla işçedeki bir neçisi, məxsus çoğun qeyrip ketken şunlanı almaştırışqa kereklik bulduğun, kiyinki bir avlat şun yetiştiriş üçün kaldırılgandan başqa, qalğan həmisi kesip taşlandı. Təklə xuddi kimi saldırıb edilgən bu vaxtdak yalan aşınıplı qaldı. Sınlım, bək kesip ətlim o qandaq. Təklə yalan aşınıplı qaldı o. Xatırcam bolsla, Qudret aga. Menin kesip ətkəllərimnin həmisi meyu bəməydiğən ünümsüz şunla. Meyu berdiğən şunladın birnimi kəsmidim. Yeni kilip, muşındaq boğandıla meyu berdiğən şunlanın həmisi qıştın aman esen çıxıdı. Bunu o bildim. Şundaqdım o adamın içi seyirlip gedirken. Tekni bundaq yalan aşlı vəslə əcəb bir göründikən. Ballani akşam yutkan kırıştın burun yalan aşlap koyu vəslə bək xoşal olup gedirdiğu. Tek bir kışımı bala baqqan dəkli bir iş. Şu tapta bu təkləmi xoş olup gedkendi o haq için. Şundaqım bulur mu? Mağın işemmey vatıdıla hə Qudret aga. Dəb sordu az adam, deyilğul bulu atkan Qudretini xatırcam kılış qıtırışıb. Yaqay, mən özləgi işini mən, şuğunisi təkləgi işim ağırıb qaldı işu. İşçilər ağırmısın, şu tapta bu təklə şunda xoş albıb gedib atıdı haqcan. Şundaq boğaydı islə. Manı bunu Qudretki tüşendirişki başıldı az adam, onun teyikçi xatırcan bulamay vatqalıqını bilib. Küzlük 40 işteyimiz. Küzlük 40 iş adeti üzümlə özlüb boğandın kirli başınıb, 10-ci ayının otdurulurgıcı elib berlidu. Qancı baldır bolsa, şunçı yaxşı. Çünki baldır bolsa, kaldırılgan şunla şunçı toluq pişiv alıdu. Tək digənni küzlü bizmi kesimiz. Amma biz onu küzlük 40 iştap atamayımız. Teknimu kesip bundaq yalan aşlap koymayımız.

0: Allah verimse, senin üç toy kılıç uzağının işi mi?
1: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardı mı?
2: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi, ilham medet berişi gerek.
3: Bırader, siz bu behatarlı kalıpkın nemiş kıy olmay toksiklik kesip koysayız.
4: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
3: Bunun behatarlı küçün emez mi?
4: Ek avarçılık kendip çö. Çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzu ediyken.
3: Ey, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama behatarlı kalıpkı altılık payette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emez mi? Oylap yıkın, kayısı bekirek avarçılık.
4: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
5: Toksiklik mingende bir hatalık kalpakını doğru kiyvidim. Bir hatalık kalpakı sizin kogdaydı.

Qadirlik radio anlayıcılar, bugünkü kanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapa Tüsencan. Bugünkü programımızda anladılgan məzmullar, Şincan Yaşları jurnaldan ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichilik kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tirişçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

چون با مام سن دیدی کچکلیگیم گه عاشق من دیدم صدکن سن دیدی لیکن دوت امس من دیدم نمیش کشین سن دیدی قلبم بلن معامل قلی من دیدم جمجیلیقتن نیمه تابدیم دیدی özümni çoğunkur düşünüşünü tapdım dedim. Sen özgermemsen dedi. Sen özgergen de özgerginimni körüsen dedim. Vazgeçtin mi diyen idi. Menden vazgeçkinini bilginimde çokum vazgeçimen dedim. Ökünmemsen dedi. Ökünüşünü başkalağa kaldırıp koydum dedim. Söyemsen dedi. Söyülmey durup söymeymen dedim. Puşayman kınmam sen dedi. Puşayman kığınımda hiç kimge kayıt işlenmez bulumen dedim. Demek turmuşta biz bara bara çoğun bulumuz. Küçük işlağa hayranı eskalıdığan güdeklikimizden her bir işlağa sus muameli kılalaydığan her bir işlağa kırışıp kınmasından belki özümüzü çarçatmaydıgan intayın rahat bir tuyğunu tapımız. Bu çağda her kandak bir muhabbetinin özüra buluduğalıqını düşünümüz. Bazı işlerinin biz birli tarafının küçüğünü bilenme aman okşaş netice buluduğalıqını düşünüp yitimiz. Bu çağda her bir işlerine sus muameli kılışını bilişimiz gerek. Kınımdak bolsa güzel küylerimiz dostlarımızın azadi keyfiyatı, kuşal kuramlık için.

0: دیکی هیکل ان کوب کلمه ان چون تاش اویمه سنت غزینسی بولغان لونمن تاش کیمریگه جونخوا مدنیلیکینن نچی مین یللیق مول تاریخی مجسملنگن 2025-yili 5-chi ayda bosh shuji Si Jinping bu yerda xizmat tekshirganda Jonghua madaniyatining bu angushtarini yaxshi qo'g'dash, yaxshi varislik qilish, yaxshi tarqitish kerak deb ta'kidladi. Bir yildan ko'proq vaqtdan buyon Longmen tosh kemiri tadqiqot yurti nuqtaliq kemirlarni raqamlashtirib, ratk selishni davomliq tezlatib Eniqlik darajasi yuqori raqamlik boylik ombiri qurib 340 parcha saqlanma nusxa uchun raqamlashtirib arxiv turg'izishni tamomlab tez qopartma naqshni raqamlashtirish texnikasidagi qiyin masalani hal qilib chechilib ketgan 14 madaniyat yodgorligining gavdasini birlashtirdi. Longmen tosh kemiri tadqiqot yurti partkomining shujisi Yu Jie mundoq dedi. Biz başşujining tapşırqını başdan axır astıçın saqlab Longmen tosh kemirining pan texnika orqali qoqdash asosiy tadqiqoti va tashviqot tarqitish xizmatini yanami kuchaytirib Jonghua madaniyatining angushtariga mangu varislik qilib uni davomliq jilolandirmiz. Davlatimiz dunyo madaniyat va tabiiy miras cho'ng davlati bo'lib Dünya mirasının cemi 60'ı ba. Bunun içi de medeniyet mirası 41, tabi miras 15, medeniyet ve tabi koş mirası 4. Cayla tarmakla medeniyet engüşterlerini devamlık cülalandırıp tabi göherlerini kov dedi. Yunnan'ın Lijang'da Lijang şehirlik Dungba Medeniyet Tetkikat Yurti yeniden kurgan Qadimiy asarlarni asliga keltirish ishxonasi rasmiy ishga kirishtirildi. Dungba qadimiy asarlarni sistemalik qo'g'dash xizmati qanot yoydirilmoqda. Lijang shahri Dungba madaniyat tadqiqot yurtining boshlig'i Xi Jili mundoq dedi. Dungba madaniyat tadqiqot yurtimiz navbatda Dungba qadimiy asarlardan 3800 parçadan ortiqni yig'ib saqlamoqda. Biz hozirgacha 900 parça Dungba qadimiy asarining darajasini dastlabki qadamda bekitib, keyingi qadamda ilmiylashgan, qiliblashgan, tarixlik qo'g'dash tadbirlarini ishga oshirishga ilmiy asos soldik. Madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash qonuni tuzilish kirgizilib yo'lga qo'yildi. 31 ülke, avtonom rayon, merkezgi bevasitə qarashlıq şəhər, yerlik qeyri-maddi mədəniyyət miraslarını qoğdaş nizamını çıxardı. 4-cü qetimlik məmləkətlik mədəniyyət yadıqarlıqlarını umumüzlük təkşürüş başlanıb, bütün məmləkətdiki dövlət mozeylərdə saqlanıvatqan mədəniyyət yadıqarlıqlarının bexətərlikini başquruş məxsus hərkəti qanat yaydırıldı. Türlük əməli tədbirlər, Jonghua millatining qimmatlik miraslarini yaxshi qo'g'dashning mustahkam liniyasini hosil qildi. Davlatlik madaniyat yodgorliklari idorasi siyosat nizom mahkamasining boshlig'i Liu Daming mundoq dedi. Biz qo'g'dashni birinchi o'ringa qo'yishda boshdan oxir ching turib, darajaga, turga ayirib qo'g'dash sistemasini faol barpo qilib, madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash universal iqtidorini o'stirib qimmatlik miraslarni mangu saqlab, avlodlarga naf yetkazishga turtki bo'lamiz. 2025-yil 12-oyda xojilarning yimakan aytishi jiddiy qo'g'dashga tegishli g'ayri-moddiy madaniyat miraslari tizimligidan insoniyat g'ayri-moddiy madaniyat miraslari vakillik asarlari tizimligiga muvaffaqiyatli kirgizildi. Jungoning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'arif Pan Madaniyat Tashkilotining g'ayri-moddiy madaniyat miraslari tizimligi ismligiga kirgizilgan tur umumiy soni 45 ga ko'payib, dunyoda oldingi o'ringa o'tdi. Qo'g'dash davomida varislik qilinib, foydalanish davomida nurlantirildi. Növette Xilongjiang ülkesi Tongjiang şehirdeki gayri maddi medeniyet mirasları rekamlık yes kılış sarıyı sayahatçile bes besti ekskursiye kılıdığan kızık noktuluk yer belgesi bolup kaldı. Saray içi de Xıcılarının tarihi rivayetleri, belikçilik ovçılık turmuşu ve yimaken eğitişiş sen eti süret avaz katarlık şekilde arkalık kaytıdın namayan boldı. Tongjiang şehirlik gayri maddi medeniyet mirasları ve medeniyet yadıkarlıklarını koğdaş merkezinin müdürü Li Rui mındak dedi. Biz gayri maddi medeniyet mirasları rakamlaştırıp koğdaş kuruluşunu paul ilgiri sürüp toplagan kımmetlik video, süret, yazı katarlık materyallarını kırgızıp Xıcı medeniyet baylıkını mengü saklaşını işkaşurduk. Saray diyene gayri maddi medeniyet mirasları koldu yasaş rayonu ve medeniyet icadiyeti mesulatlarını zakazlık yasaş mulazimet rayonu tesis kılınıp kadimi gayri maddi medeniyet mirasları ammağı yüzlendirildi. Medeniyet ve tabi mirasla bağan seriye ammanın turmuşu yuğuruldu. Şundakla iktisadi, ictimai terakkiyatka yenimi kuvvet koştu. Güyünün şarkışımalıq jaylaşkan Fenjinshan teğe yokuluş kırdabığı berip kalgan ətivarlıq tür bolgan Güycu serik yallıq maymunu bilen Fenjinshan Ak Şemşadının yer şardaki birdin bir makanı bolupla kalmastın. Teğimi muhimi tağ deryalarının acayip menzirsi ve çonkur medeniyet asası arkalıq dünyaga Jungo'nun ekologiyeni koğdaştiki kaltıs muvaffakiyetlerini namayan kılıp durdu. Güycu ülkesi Fenjinshan Devlet Derecelik Tabiiliki Koğdalıdığan Rayonu'nu Başkuruş İdarısının başlığı Rin Shaolimandak dedi. Biz tağ üstüde eleş usulunu kullanıp, sayahat yükü eşip geçiş meselesini tosup, tağdaki iptidai ekologiyelik muhitini her taraflama koğduduk. Tağ astıda koş usulunu kullanıp, ela süpetlik ekologiye baylıkıgı tayinip, Fenjinshan teğinin etrafıdaki rayonlarda ekologiyelik sağlamlık küştünüş, esil pukravi konalgu katarlık, yeşil, tüven karbonluk kesiplerini zor küş bilen yetildirip, yerlik amminin işkorlaşış, kırımını aşırışıga türtki bolduk. Dünya tabiyatını koğdaş iştipakının bahalışıdın ayan buluşça, devletimizdeki 90% mirasçayı universal bahalaşta yakşı çıkıp, Yer şaharının 61%, Asiyanın 68%'lik otturt seviyesinin körnerlik yukur bolgan. Tabi göherle yetküzgen ekologiye paydası tez sürette pukralarının hakiki eriş duygusuna aylanmakta. Devletlik ormançılık yaylak idaresi tabiiliki koğdaladığan caylanı başkuruş mekkemesinin maun başlığı Sun Hongyanmadak dedi. Miras baylıkıgı tayınıp, ekologiyelik sayahat, tabiyatını tatqiq kılıp, ögünüş, orman iqtisadi katarlık yeşil kesiplerini terakki kıldırıp, mahallelerde ortak başkuruşunu yolga koyup, köp caydaki miras medeniyet sayahatini yerliknin tövri kesbiga aylandırıp, adem bilen tabiyat inak ötüş, koldaş bilen terakki kıldırışını mas ilgir sürüş yolu da meniş gerek.
1: Stansımız haberi. 18-nji növbetlik Tayvan boğazı munberi yığını 6-njy ayning 13-nji günü Şamında ýetildi. Jongo Kompartiýasy Merkeziy Komiteti Siyasiy Bürosy Daimi Komitetiniň äzasy, Memleketlik Siyasiy Kengeşiniň raýysy Wang Honing yığınğa gatnaşdy hemde söz kıldı. Wang Honing munulany bildirdi. Bu ýyl 4-nji aýda başçy Xi Jinping Jongo Gomindanynyň raýysy Zheng Liwen bilen görüşgende möhüm söz kılıp, işki kırgak münasuvetinin tenş taraqiyatını ilgiri sürüş. Vatanın birlikidin ibaret oluq işini alğı sılcıtış üçün ilgirleş yönülüşü körüstüp berip, işki kırgakının almaştırışı ve hemkarlıqını ilgiri sürüş. İşki kırgakının yuğurma taraqiyatını çoğunqırlaştırışka küşlük hareketlendirgüç küş koştu. Biz işki kırgak münasuveti umumiyetini Baştan axır Jonghua millitining umumiy manfaati va kelgusi taraqqiyoti asosida egilab, bir Jonggu prinsipi va 92-yil o'rtaq tonishida chiqib turib, Тайван мустақиллиги бўлгунчилик ҳаракатлари ва сиртнинг орилишига қатъий қарши туриб, ички қирғоқ муносибатининг тинч тараққиёт йўлида қатъий тавранмай яхши менгиб, ватаннинг бирлиги улуғ ишини қатъий олға силжитиб, Чунхуа миллатининг ўртақ маканини яхши қўғдишимиз, яхши гулландиришимиз ва яхши равожландиришимиз керак. Ван Хонинг мунуларни билдирди. Чунго компартияси 20-нчи навбатлик марказий комитети 4-нчи умумий йиғинида 15-нчи 5 йил мазгилидаги тараққиёт улуғвор плани тузилиб, ички қирғоқ муносибатининг тараққияти учун кенг бўшлиқ эчилди. Биз ички қирғоқдагилар бир оила кишилари деган идеяда чиң туриб, тайванлик қариндошлар, тайван корхоналарининг ички қирғоқнинг алмаштириш, ҳамкорлиқ, юғурма тараққиёт толқинига, чоң қуруқликнинг юқори сифатлик тараққияти ва замонавилаштириш қурилишига отлинишини қарши оламиз. Ішкі қырғақтығы қиырындашлар вән ішкі қырғақтығы яшлар, Чунхуа мүлліті, Чунхуа мәдіниеті, ұлық вәтәнні қалыптың етірап қылышыны күчәйтіп, хақиқи чунголықладың болыш ирадысы, жасарыты, ғайрытыны ашырып, Чунхуа мүллітінің ұлық гүлінішідің ібарат күзел кәлгөсіні бір ниетті ортақ ярдышы керек. Чунго Гоминданның муавын рәйесі Чан Ронгун сөз қылып мұныланы білдірді. Ішкі қырғақтығы қиырындашлар ұқшашлар Чунхуа мүлліті. Yıldızı mənbəsi bir. Qandaş, tomurdaş bir ailə kişiləri. Tayvanlıqlar həqiqi cüngoluqlar. İşki qırğaqının almaşdırışı və həmkarlıqını yanımı çoğqırlaşdırıb, işki qırğaqdaki xalqının bəxt saadetini aşırıb, Tayvan boğuzunun tenşliqini birlikdə qoğdab, Cunhua millətinin uluq güllünüşü üçün ortaq izlinişini ümit qılıman. Başqa Tayvanlı qeyrindaşlar vəkillərimi söz qıldı. Ван Хонинг йиғин башланишдан илгари мунбарга қатнашган тайванлик меҳмонлар вакиллари билан кўришди.
0: Станциямиз хабари. Чунго халқининг япон тажовузчиларга қарши урушининг ғалбиси Чунго халқининг яқинқи замондан буён ташқи душманнинг тажовузига қарши турушда қолга келтирган тунжи толуқ ғалбиси. Чунго компартиясининг мустаҳкам төриклик роли Чунго халқининг Япон тажовузчиларга қарши уруши ғалбисининг очқучи. Эмди улуғ мусофа мавзулиқ юришлик хабаримизнинг ошу уруш йилларига назар деган қисми диққатингларда бўлади. Ляонин ўлкаси Шиньян шаҳридаги 18-сентябр тарих музейининг майдони олдида жимжит қат кўтириб турган ғоят зор хотир муноридаги календарга унтулғусиз тарих ойилган. 1931 yılı 18 sentyabr vaqas partlab Yapon armiyasi Jungoning sharq shimolini besib olgan. Ayni yili 9 ayning 20 kuni Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti xitobnoma e'lon qilib, Yapon jahongirligining sharq shimoldagi 3 o'lkani zo'rlik bilan besib olishiga qarshi turimiz deb keskin o'tirg'i qo'ygan. 1935 yılı 12 ayda uzun sefer arkalık Şimali Şenşi'yi bağlan Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Vayav Bu yığınını eçip, Yapon tajavuzçılarına karşı Milli Birlik Sep tedbirini tüzüp, bütün memlekettiki her sahanın kızgın avaz koşuşuğu erişip, Jungho milletinin yeni oygın işini kozgağan. 1936 yılı 12 ayda Чунго Компартиясы Шиэн вақасының тыныч жол билан ҳал қилинишини фаол илгири суриб, миллатнинг ҳаёт маматига муносибатлик жиддий пайтда Гоминдан билан Компартиянинг 2-чи қатимлик ҳамкорлигини илгири суриб, бутун мамлакатнинг иттифоқлашиб Япон тажовузчиларга қарши урушига шароит ёртиб берган. 1937 йили 7 айнинг 7-чи куни Япон армияси Лугучау вәкәсіні пайда қылған. Бұның білән, Япон тажауызчыларға қаршы ұрыш ұмумізлік партылған. Вәкә үз беріп, 2-чі күні, Чунго Компартиясы бүтін мәмлекетке телеграммы йоллап, бүтін мәмлекет халқы, армия вә өкіметіне іштіпақлышып, милли бірлік сәп, мустаҳкам сепіліні бәрпа қылып, Япон тажауызчыларға қаршы тұрышқы чақырған. Шу чагда Япон армиясы Чунго зиминида инсан қилипидан чыккан инсониятка қарши сансызлыган жинаятларны өткүзүп, барганлы жерде от куюп, адам өлтүрүп, булаңчылык кылып, кылмаган эскилик калмаган. Bütün memleket halkı derhal hareketke kelip, kaddini tik tutup, buran çapkunda tevrenmey, cesaret bilen olgı ilgirligen. Münkarızcilik sepsetisi ve tez galbi kılıç sepsetisinin şavkun sürelleri aldı da, 1938 yılı Mao Zedong Yan'endeki gemide uzak sozuladığan uruş doğrusu da digen eserini yazıp, Jungo'nun galbisi bek tez kolgu gelmeydi. Japon tajavuzcılarga karşı uruş uzak sozuludu. En ahırkı galbe Jungo'gu mensip boludu dep görsetken. Halk uruşu seferberlik tedbirini otturgu koyup, Jungo'nun Japon tajavuzcılarga karşı uruşu üçün yol görstip begen. Halkı tayiniş, halkını seferber kılış, halkını közleş. Jungo Kompartiyası Japon tajavuzcılarga karşı armiye ve halkı rehberlik kılıp, keng rayonlarda Japon armiyesige karşı hareketçan, jallık partizanlık uruşunu kanat yaydırıp, kiçik galbi arkalık çoğun galbini kolgu keltürüp, Japon armiyesinin jallık küçünü tedrici yoktip, tajavuzcılarını halk uruşunun bipayan denizige gark kılıp, aciz küş arkalık küçlük düşmenini yeniş, umumi halk düşmenge takabıl turuştek uruş möcizisini yaratkan. Pınşın güvendeki zor galbe, Japon armiyesi üstüdün galbi kılgılı bolmaydı digen sepsetini bıraklı buzup taşlıgan. Yüzden uruşuğa 8. armiyenin 105 tüyenideki 200 mindin artık esker katnışıp, cemi 1800 ketimdin artık cihan kılıp, düşmenin 25 min adımını yok atkan. Şunun bilen bir vakitte nurgun Japon armiyesinin askeri küçünü iskencige algan. Statistikaga asaslanganda Japon tajavuzcılarga karşı uruşta 8-nji armiya, yeni 4-nji armiya ve Janubi Jungo Japon tajavuzcılarga karşı partizanlar etirdi. Japon tajavuzcılarga karşı 125 min ketimden artık jang kılıp 1 milyon 700 mingden artık düşmanını yok atkan. Bunun içinde Japon armiyasının 527 mingden artık askeri yok atılgan. Şarkı Şimal Japon tajavuzcılarga karşı Birleşme Armiyası 14 yıl küreş kılıp, 200 mingden artık düşmanını yok atkan. Emliyet, Jungo Kompartiyasının Jungo halkıga rehberlik kılıp, milli müstakillik ve halkının azatlığını kolga keltirdigan kudretlik güç. Bütün milletnin Japon tajavuzcılarga karşı turuş ikinideki müstekkem törük ikenligini ispatladı. 1945 yılı 8. ayının 9. günü Mao Zedong Japon karakçılarga karşı en ahırkı jang namlık bayanatını ilan kılgan. Şu yılı 9. ayının 2. günü Japonya hükümeti teslimnamegi imza koygan. Bu Jungo halkının Japon tajavuzcılarga karşı uruşu ve dünya faşizmge karşı uruşunun ahırkı galbisidin direk berdi. Japon tajavuzcılarga karşı uluğ uruş royi Jungo halkının kımmetlik manevi baylık. Bu Jungo halkını barlık kıyınçılık, xavip xeter, tosal gulanı yenip, Jungo milletinin uluğ gülünüşünü işkaşırış üçün küreş kılışka mengü ilhamlandırdı.
1: Stansımız haberi. Devletlik tömür yol guruhi 6. ayının 13. günü monolanı ilan kıldı. Bu yılın aldıngı 5 ayında memleket boyunca tömür yolda toşulgan yolucu 1 milyar 969 milyon adam qetimge yetip, okşaş mezgildikidin 5.7% eşip, tarihtiki okşaş mezgildiki yeni yukarı seviye yaratıldı. Dövletimiz tömür yol sayahatçılıkının yuğurma taraqiyatını zor küş bile ilgiri sürüp, yolucularını köpkıllaşkan seperge çıkış tallışı ve yuğur süpetlik sayahat təsiratıgı ege kılıp, sayahat ıqtisadının taraqiyatıga küşlük, ünümlük mulazimet kıldı. Yakında 800'den artıq yolucu oldurgan sayahat məxsus poyizi Şenşi'nin Şiyan'dan yolu çıkıp, Lanzhou, Lianyungang tömür yolunu boylap, Xishi koridorudan ötüp, Ürümçi, Gulca, Altay, Qashqar qatarlıq caylardan ötüp, məxsus poyiz bilen berip geliş, bir bilet bilen güzel Şinjanlı sayahat kılışını işqaşırdı. Yolucu Hoyan Hong mundaqtadi. Mən naidi huzurlandım. Bu məxsus poyuz en tayin rahatken, üstüdeki əsli hala bir qadar toluq, orun mu rahatken. Yıqında Xilongjangdın tuncuq etim Şincangı sayahat poyuzu qatladı. Longjang Kümüş Çaşlıqla Sayahiti namlıq poyuz 2025-ci yili yaşanğıllağı maskeledigan qılıp özgertilgendin buyan, cəmi mulazımat qılığa yolu uçi 5000 adam qaytımdan eşip, Kümüş Çaşlıqlarının umumyüzlük etirap qılışıqı erişti. Dövlətlik Tömüryol Guruhi Xarbin İdarisi Xarbin Tömüryol Mədiniyə Sayahat Şirkitinin icraya müdiri Lu Ximing Munulanı bildirdi. Bu məxsus poyuz Şiki Moğul, Ningxia, Gansu, Şincangdan ibarət 4 ölkə avtonom rayonuna qaplıqan bolub, Dunhuang Mugao Taşkemiri, Mingxia Tiğidiki Yuyaquan, Şincang Buğdu Köli, Sayram Köli qatarlıq 30 neçə danlıq mənziri rayonunu bir qetimlili tutaşdırıdı. Bu yıldan bu yan tömüryol tarmaqları caylardaki mədəniyyət sayahə tarmaqları bilən paal udılışıb, tömüryol sayahidinin yuğurma tərəqiyyatını zor küş bilən ilgiri sürüb, yürüş liniyasını köngül qoyub layiləb, müşk iyiq məxsus poyuzi, Çancan deltisi yıldızı, otur tüzənlik tömüryolu dəryanın cənubi qatarlıq xas sayahat poyuzlarını yolu qoydu. Birinci aydın 5-ci ayıqıca, məmlikət boyuca tömüryolda cəmi 1400 sayahat poyuzu qatladı. Bunun içində 705 sayahat məxsus poyuzi, 695 sayahat məxsus liniyası var. Dövlətlik Tömür Yol Quruhi Yolucu Toşuş Mərkizi Bazar Ticaret Bölümünün muavın başnazarətçisi Can Tao tanışdırıb mündaq dedi. Hər qaysi caylardaki müsabiqə, körgəzmə, ədəbiyyə sənət oyun qoyuş fəaliyyətlərinin orlaşdırılışını dəl cayıda tutaşdırıb, naxşı məstanları məxsus poyuzi, top məstanları məxsus poyuzi, Tədqiqat Ügünüş Məxsus Poyuzi qatarlıqlardan 360-ni zakazlıq yolu qoyub, baş temiliq poyuz qoşulğan ixtisadını canlandırıb, yeni yolucular iqimini cəlib qılıb, liniya boyudiki mədəniyyət sayahat istimalığa önümlük türtkü bolub, mülazimət istimalının ixtidarını kengaytib, süptini östürüşünü ilgiri sürdük.
0: Stansımız xəbri. Jungo Əşya Obroti və Setiviliş Birləşmisi 6-ci ayının 13-cü günü monulanı ilan qıldı. 5-ci ayda Jungo'nun elektronluq soda əşya obroti kürsət küçü 111 nokta bulup, o da 3 ay örləş vəziyyətini saqlıqan. Elektronluq soda əşya obroti umumi ticaret miqdari oxşaş məzgildikidin 20% eşib, sahənin güllünüş dərəcəsi yenimi yuqarı kötürülgən. May bayramılıq dəmiliş məzgildiki istimalının türtküsü de 618 elektronluq soda arqılıq Setişini ilgiri sürüş, müddettin burun zapas mal tayarlaş, zakaz kılıçtın ibaret koş payda koşulup, devlet işçideki istimal bazırının ihtiyacı mokim örledi. 5-ci ayda Jungo'nun elektronluk soda eşya obroti körsət küçü aldın kaydı gidin 0.10.4 nokta örledi. Yez elektronluk soda eşya obroti bazırının ihtiyacı umumüzlük əsliye geldi.
1: Stansımız xavri. Amerika Zongtongi Trump 6-cı ayının 13-cü günü, Amerika bilə İran 6-cı ayının 14-cü günü kilişim imzalaydı. Hormuz boğuzi kilişim imzalanğandın kiyin dərhal içi vetiludu, dedi. Trump mündaq dedi. İran yadro quralığı igi boluş üstədə izdənməydi, yadro quralını seti olmaydı, öz aldığı tətqi qılıb yasımaydı, ya ki, başqa ər qandaq usul bilən yadro quralığı erişməydi. Vəziyyət muqumlaşqandın kiyin, Amerika muvaqıq pəyitdə hərqət qolunub, taq astığı kömülgən qoyuldurulğan oranını elib çıxıdı. Həm də, məyli İran çıqırısı işçidə bolsun, ya ki Amerika zımınıdı bolsun, onu suyuldurub bir tərəb qılıdı və köydürdü. Trump yana bu müsabının tez, azadə, həm unuşluq ilgiri sürülüşünü ümit qılıdı qalıqını bildirdi. Ləkin şunun bilən bir vaqtda, əgər iş əsildikidək bolmasa, axırqı vasitını qolunumuz dəb təhdid saldı. Pakistan Diplomatiya Ministerliği 6-cı ayının 13-cü günü bayanat ilan qılıb mündaq dedi. Pakistanın muavin zonliyisi, qoşumca Diplomatiya Ministeri Dar, şu günü Saudi Ərəbistanının Diplomatiya Vəziri Faysal bilən telefonlaşdı. İki tərəf Amerika bilən İran söhbətinin axırqı basqışqı kirgənlikini və 6-cı ayının 14-cü günü ötküzlədiğən elektronluq imza qoyuş mürasımını qarşı aladığalıqını bildirdi. Həm də bu zor ilgirləşinin məzgur rayonunun uzun müddətlik tenşliqi və muqumliqi paydalıq buluşunu ümit qıldı. İran taratqullarının xəbiri qarğanda, İran Dövlət Xəbibsizlik Komitetinin muavin rəyisi Naboyan 6-cı ayının 13-cü günü Мен көрген Иран билан Американың түшүнүш аслатмасынын нусхасына асасланганда, Ормуз бугузудагы баарлык соода пароходторунун катнашы аслиге келтирилди. Эч кандай чеклемеге учурмайды деген. Урматтуу радио тыңдоочулар, жогоруда хабарлар аңлаттык. Хабарларыбыз

hem emeliyleştirişke türtki boldu. Jungo Laos tömür yolu da katnaş başlanıp, işki devlet ve rayon iktisadının terakkiyatını ilgir sürüştün tartıp, Jungo'nun Laos'ki yardım bergen 8 çoğun kuruluşunun davamlık halkı nep yetküzüşü geçe, bulanın hemisi Jungo Laos taktır ortak gevdesi kuruluşunun ünümüge guvah boldu. Nöbette dünyada 100 yıllık özgürüş tez terakki kılmakta. Jungo bilen Laos terakki kılıp gülünüştek yeni vazifeye tuç gelmekte. Jungo 15. 5 yıllık planının başlanışını kütüp aldı. Laos'un 10. 5 yıllık planı mı başlandı? Halkılık peytte Jungo bilen Laos iki taraflık münasebetinin oranını östürüp, yeni devirdeki Jungo Laos taktır ortak gevdesini birlikte berpa kılışını karar kıldı. Bu hem dünyanın özgürüşü, devrinin özgürüşüge takabül turuştaki mukarrar tallaş. Hem işki devletinin terakkiyat ihtiyacıga, işki devlet halkının arzusuga uygun bulup, bunu del vaktida boldi deyişki boludu. Yeni vaziyette Jungo Laos münasibeti ve işki devlet taktır ortak gevdesi kuruluşunun yukur ölçem, yukur süpet, yukur seviyeye karab üzlüksüz ilgirlişige kandak türtki boluş gerek. Xi Jinping Tunglun bilen söhbetleşken de munulanı otturgu koydu. Sosyalizm yönülüşü de çıntırıp, öz ara menfaat yetküzüş asasıdaki hemkarlık ul teşini müstekkemlep, halkının en enevi dostluğunu

Ki Jungo Laos taqdir ortaq gevdisini birlikte berpa qilish yolini aydınlaştırıp, iki devlet münasibetinin aldınqılarga varislik qilip, keyinkilerge yol etişiga strategiyelik yetekçilik qildi. Siyasi jihatta öz ara işiniş asas. Jungo baştan axır Laosni etrap diplomatiyasının muhim yönülüşü dep qarap, Laosning öz devletinin ahvalığı uygun keledigan sosyalizm yoludu meñişini qatti qollap geldi. Laos bir jungo prinsipida baştan axır çıñ turup, başuji Xi Jinping otturgu qoygan bir qatar dünyavi teşebbüslarni qollaydiganlıqını bildirdi. Murakkep özgürüşçan dünya ve rayon vaziyeti aldıda Jungo bilen Laos'nun yukur seviyelik siyasi cihette öz ara işinişi, özlerinin terakki kılıp gülünüşüge paydalık bolupluk almay, dünya sosyalizm işlerinin terakkiyatını mı ilgiri sürüdü. Yukur süpetlik öz ara menfaat yetküzüş, hemkarlıkını çoğunkurlaştırış, Jungo bilen Laos'nun iki taraflık münasivetinin uğurnunu östürüşte boluş kıtigişlik mezmun. Jungo Laos'ki mebleğ salgıcı birinci çoğun devlet ve ikinci çoğun soda hemrayı. 2025 yılı iki tarafının soda sonması 9 milyar 820 milyon Amerika doları yetip, okşaş mezgildikidin 19.3% aştı. Bir belbağ bir yolunu ten kuruştaki belge karakterlik kuruluş bolu süpüti bilen, Jungo Laos tömür yolu pütüp, katnaş başlangan 4 yıldın köprek vakıttın buyan, cemi katnagan poyiz 100 mindin aştı. Cemi toşulgan yolucu 73 milyon adam ketimdin aştı. Cemi toşulgan yük umumi miktarı 84 milyon tonnudun eşip, Jungo Laos hemkarlaşıp ten paydı eliş. Rayon iktisadi terakkiyatını ilgir sürüştü ki, oltun yolga aylandı. Tonglun Jungo'da ziyaretti bolgan mezgilde, Jejang Hangju'da maşini adam maharti körgezmesini körüp, töt putluk maşini adam meşgulatını sınap baktı. Beijing'da Jungo boşluk tekniksi tatqiqat yurtini ziyaret kılıp, Jungo'nun alem katnışı pen teknik terakkiyat neticilerini ilgiledi. Laos taratkulları mundaq tep qardı. Bu yeñilik yaratış kesbi bilen rakamlaştırış kuruluşunun Jungo bilen Laos'nun iki taraflık hemkarlıkıdaki kün seri muhim oranını gevdilendirdi. Söhbette Jungo Laos iktisat koridori hemkarlıkının süpitini, derecesini östürüşünü ilgiri sürüş. Jungo Laos Tayland tömür yolunu tutaştırışını tez ilgiri sürüş. Yezi igiliki elektr qatarlıq ən-ənivi sahalardaki hemkarlıqını küçəytiş və süni əqil, rəqəmlik iqtisad qatarlıq gülləmi sahalardaki hemkarlıqını kengaytiş qatarlıqlarını otturgu qoydi. Şiki dövlət, yeni dəvirdiki hər vaqtlıq Jungo Laos təqdir ortaq gevdisi bərpa qılış toğırsı da birləşmə bayanat ilan qılıp, yuqır süpətlik öz ara mənpəət yetküzüş hemkarlıqını çoğunqırlaşdırış toğırsı da bir qatar əmili tədbirləni otturgu qoydu. Bu, iki tərəf həmkarlıqıqa üzlüksüz yeni kuvvət qoşudu. Tağ dəriyaları tutuşub durduğan sosialistik dövlət bolu süpüti bilən, Jungo bilən Laosnın coğrafiyelik uğrunu yıqın, adımiyyat almaşdırışı qoyuq. İki tərəf bu yıllıq Jungo-Laos dostluq yelini pürsət bilib, hər qay sahələrdiki həmkarlıqını kengaytib, İki devlet halkının öz ara düşünüşü ve yakın ötüşünü ilgiri sürdü. İki devlet taratkullarını, iki devlet halkının dostanı alaksı, ortak küreş kılıç hikayesini tehimi köp haber kılıçgı yitekleştin. Jungo Laos adem küçü baylıkı hemkarlıkıdaki mın tümen kuruluşunu berpa kılıçgıca. Jungo Laos medeniyet ve sayahat hemkarlıkını davamlık icra kılıç planıdın tartıp, yorukluk səpiri, mehir şapkat səpiri qatarlıq, kiçik hem güzel türlərini ortak yolu qoyuşqıca, kün seri qoyuqlışı vatqan adımiyyat almaşdırışı, şiki dövlət xalqını teximi yıqıllaşdırıb, Jungo Laos dostluqının əl rayı asasını yenimi puxtulaydı. Jungo bilən Laos'nın şiki tərəb münasibetinin uğrunu östürüşü də, şiki dövlətinin tərəqiyyatı közdü tutulublu qalmay,
dünyaga baxt yaratış

Bak şu çıkarışma közde tutulgan. Boketim tonglun monolanı bildirdi. Jungo sosyalistik tüzüm ve terakki kılıvatkan devletlerinin yetekçi bayrıkıga. Dünya tınışlıkını kogdaş ve köp kutupluk dünya berpa kılışını ilgiri sürüştü ki müstekkem törükü aylandı. İki taraf halkara adıllık, hakkaniylikni ortak kogdap, beraber tertiplik dünyanın köp kutuplaşışı ve umumi menfaatlar sığdırışcan iktisatının dünyavi ilişişini teşebbüs kılıp, tekhime adil, muvaffak dünyavi idare kılış sistemisi berpa kılışka türtkü buluşunu tekitledi. Bu rayon ve dünyanın tınışlığı terakkiyatı üçün bir hoşxabar. Hazır Jungo Laos münasibeti tarihteki en yakşı mezgilde turuvatıdı. Kan terakkiyat istikbalını kütüv aldı. Yeni devirdeki umumüzlük Jungo Laos takdir ortak gevdisi kuruluşunun çoğun kuruluşu emeli buluşuğu ergişip, işki devletin terakkiyatı yeni fırsatını kütüv aldı. Rayon tınışlığı güllünüşü yeni hareketlendirgüş küşke erişidi. Yakşı koşna, yakşı dost, yakşı yoldaş, yakşı hemra buluştak en enevi dostluğumu yeni sayıpı açıdı.

Hürmetlik radyo alıcılar. Hadisinin köp yüz berişi Amerika aviyasiya sistemisidiki nuqsallarını gevdilendirdi. New York LaGuardia aerodromiga yolovchilar aeroplanı qonganda yer yüzidiki avtomobilge soqulishdin. Denver xalqaro aerodromida yolovchilar aeroplanı uçqanda uçuş yoluga bösüp kirgen adamni soqib etişkiçe yaqında Amerika aviyasiya sistemisida arka-arkadın bexatarlik hadisesi yüz berip, kişilerinin diqqetini qozğıdı. Amerika taratqulları xabar berip, hava qatnışını başqurış sistemisi konrap ketiş, özgertiş, arkada qeliş, xadımla kämçil boluş qatarlıq meselele, Amerika aviyasiya sistemisinin acizliğini kün seri gevdilendirdi, dep qardı. 5-ci ayının 3-cü günü, Amerika Birleşme Aviyasiya Şirketi'nin bir yolucular aeroplanı Yeni Jersey Ştatı'nın Newark Erkin Xalqara aerodromu'a konuş çeryanı da yakın etraptaki yukur süratlik taş yoldaki bir çırağ türkügü sokulup bir süreç avtomobiliğe təsir körüstüp avtomobil şopri yarlangan yolucular aeroplanı ziyan uçurgan. Amerika Devletlik Transport Bexatarlık Komite

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımıda alğı ılgırlığa vatkan radyo almıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı parçalımız, mən Arapato Sancaq. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 2026-cı günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. Kitimlik Kollektif Ügünüşü'ye riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı sübetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgir sürüş gerek namlı sözünü anladığımız.

Radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anladığımız.

Partiya 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb verilib, barlıq xalqının ortaq beyişiği türütkü buluşda texim roşen mahiyyətlik ilgirləş hasıl qilish tələb qılındı. İctimai kapalət xalq ən kümül bülüdüğən, ən bivasitə, ən real mənpəət məsilisi takılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, öz ara yardan biriş iqtidarını küçəyitib, teximi qıb adəmini icdimai kapalət sistemisi kırgızıb, kən xəliq ammısını teximi şəncilik, teximi toluq kapalətki iyi qılıb, xəliq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xəliqini qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş pılallanğan, adil, birlik gəlgən, İmkaniyetlik sicil bolgan köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı puhtalışımız gerek. Birinci, Cungoca icdimai kapalet sistemisini berpaklış gerek. Dünyadaki her kaysi devletlerinin terakiyat seviyesi, icdimai şaraitti, medeniyet alahidliki okşaş bolmağışka, İctimai kapalet tüzümü mü mukarrar halda erhil buludu. Biz çetellerinin icdimai kapalet cihetiki paydalık tecrübelerini ögünüş ve örnek kılışka ehmiyet verdik. Dikin, aynen köçürüp gelmeyi, adli halda nuskulu almayı, belki mevkani devlet ehvalımızı koyup, pahal izdinip, dadıl yenilik yaratıp, Roşen Cungoça alaydiliki ige icdimai kapalet sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldık. Biz Cungo Komünistik Partiyasının rehberliki ve devletimizin sosyalistik tüzümüden ibaret siyasi özellikini cari kıldırıştı çıntırıp, küşünü merkezleştirip, çoğun işlerini vücut çıkırıp, icdimai kapalet işlerinin puhtı kadem bilen uzak içi dağımlı şığı türütkü bulduk. Xalqni hammadan a'lo bilishda o'rtaq bo'yishni ching turib, xalqning baxt-saodatini oshirish, ijtimoiy adillikni ilgari surishni, ijtimoiy kapolat ishlarini taraqqiy qildirishning tub mavqesi va maqsad qilib, islohot, taraqqiyot natijalaridan butkul xalqni teg'imi ko'p, teg'imi adil nabga erishtirdik. Tuzum orqali yetaklashni ching turib, to'liq qoplash, asos kapolatlik qilish köp katlamlık buluş, imkaniyetlik sicil buluş katarlık nişallahını çör diyen halda icdimai kapalet sistemiz kuruluşunu küçeyttik. Devir bilen ten ilgirleşti çıntırıp, terakkiyat davamıdaki meselelerini, ıslahat çaresi ve yenilik yaratış tepekkürü arkalık el kılıp, tözülme mekanizm tosalgılarını katli tüketip, icdimai kapalet işlerinin üzlüksüz algı ilgirleşi götürütkü bulduk. Hakikatni emliyetin izdeşti çın turup, hem bütün küçümüzün iş kısilip, hem madarımızı kırıp iş görüp, icdimai kapalet seviyesini iktisat ve maliye küçünün imkaniyetlik sicili işi asası da östürüp, emliyetin ayrılıp kalmadık, baskuştun halkıp gitmedik. Biz bu muhabbetlik tecrübelerde çın turup ve onu ravajlandırıp, üzlüksüz yeküllep, üzlüksüz algı ilgirilişimiz gerek. İkinci, 14. 5 yıllık, hatta teximi uzak mezgillik icdimai kapalet işlerini ilmi pılalaş gerek. Partiya 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınıda 14. 5 yıl mezgilideki devletimiz icdimai kapalet işlerinin terakiyat planı aydınlaştırıldı. Onu birimi bir çonkur tetkik edip, yirik planı kırgızıp, emelileştirişini yakış tutuş gerek. Sistemi karışıdı çın turup, yeni terakiyat baskıcı, yeni terakiyat ideyesi, yeni terakiyat endisi de oturup koyulgan, yeni taleplerini yakşı ilgilep, icdimai kapalet işlerinin terakiyatını, beşini bir gevde kiliş umumi uğurlaştırmasını bir tutaş algı sildirtiş, tört umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını maz algı sildirtişte, oylaşış ve pılallaş gerek. Strategiyelik nazarga ega bo'lib, xalqning yuqori sifatli turmush istikiga loyiqlashib,
Адамның әтраплық етіліші вә пүткіл қалықның ортақ бейіш мұсапысығы ұйғылышып, балыла если кірәлейдіған болуш, оқойдығалла оқиялайдыған болуш, ішілгелі әк алалайдыған болуш, кеселі давалын алайдыған болуш, яшанғалла күтін әлейдіған болуш, өйсізлі өйді олтыралайдыған болуш, ажызла яр юләкі ерішелейдіған болуш жәтті, Yeni ilgirləş hasıl qılışqa üzlüksüz türtkü bolış gerek. Xəvb xətər inini küçəytib, dövlətimizin kəlgüsü 5 yıl, 15 yıl, hətta 30 yıldiki yaşanğanların köpəyişi, otturça közlümü ömürünün uzurışı, tərbiyyilniş mudatının işi, əmgək küşləri qurulmasının özgürüşü qatarlıq tərəqiyyat yüzünüşlərgi muhakimi qılıp, hökum çıxırıp, İctimai kapalet işlerin duş giliş ihtimali bolgan yeni ehval, yeni meselelerini tehlil kılıp, hizmetteki aldın körerlik ve teşebbüskarlıkını aşırıp, su kelgüce toğan tutup, takabül turuş tedbirlerini kolunuş gerek. Halkıra nezer dairini kengeytip, çetelerinin ictimai kapalet işlerinin terakiyat ehvalığı dikkat kılıp, uladın tecrübe savak ilip, hem bazı devletlerdek Paravalıqda yetişiviliş və işbkitişki qarğulacı intilib, otdırhal kırım tozuqıqı düşüb qilişdən saxlanışımız. Həm, bəzi dövlətlədə paravalıqın kinayti vetiş yolunu tutub, cəmiyyətinin hayati küçünü acizlaşdırıb qoyuşdən saxlanışımız gerək. Şundaq bir qaydını hər vaqt əstin çıxırışqı bolmaydı ki, xıtsadi tərəqiyyat bilən icdimai kapalətinin münasiviyyəti Kim bilen sunun münasibeti okşaydı. Tez suda kıyık üzüdü. Çonkur suda para kutmağıdı. Bu kanun yetki kılaplı kılsak, kemimiz ya kumgı petip kalıdı, ya kömtürlüp gedidi. Üçüncü, icdimai kapalet tüzümün ıslahatını çonkurlaştırış gerek. Hazır, dövletimizin icdimai kapalet tüzümün ıslahatı sistemilik toplaştırış, mas, və yuqarı önümlük boluş basqıçı qırdı. İctimai kapalətinin hər qaysi tərəfləri otursudu ki, İctimai kapalət

kesel karvatıda yedip, ötken hayatını əsləşke başladı. O, saqaymaz kesel qırptar bulğandın tatıp, eri onu baraqla taşlıvatken idi. Şundaqtımı, hayatqı bulğan otluq muhabbet, ballırğı bulğan çoğunqır qiyamaslıq, onu her zaman ümit bilen yaşaşkı ündəkdi. Amma o, yalğız qalğan seri həm nərsdən qumanlandıqan, doktorlarının her bir köz işarısı, şirketlerden öz aldığı yekün çıkarıp tekimi azaplandığın halatke düşüp qalğan idi. Ondaqda, o zade kim? O qandaq bulup bu halga düşüp qaldı. Bula qızıqsanız, deyiqtiniz bugünkü radio jorunu programımız orlaştırılgan Rashida Seyib'nin Yürekteki Kuyaş namlıq hikayesi de bolsun.

Külge onun çişlerden arasından çıkıp lavlarda toxtap kaldı. Pakırap durgan közenek astıdaki közleri yanıla mürekkep bir ifadede idi. Onun yüzündeki külkenin yalgan bop gelişini beliştim burun, közümünü mehkem yumup, özümünü yalgandım bosumu ümitlendirerek dedim.

bu cihanın işlerini unutup, gelimden ötkeni yap, ballarımın didarı kini bilip, andan kessem dep oylaydım. Bu kesel, bütün bedenimi kaplap ketmeyen takdirdimi, men aşu keselden ağırgan bir ağırık. Lekin, menin tuyğum, ruhim, sezgüm keselemez. Vapa bilen japani, sögü bilen nepretini unutup kağınım yok. Doktorlar çıkıp ketkenden keyin, murakkep hiyallar arası da kilip, ağırıklarım bırakla kozgaldım. Bütün bedenim piçak bilen kıymetçiyimi kılınıp atkandek ağır etti. Bütün cihan göz karçoğumun işçi de çögül etti. Ornumdan çacırap durup, tamlağa özümünü urup ketkim geletti.

qayli. Salamatlikingiz uchun bu kutinish usullarini sinab biqing. İnsanların üçüncü yolu doğrusudaki savatlarını bugünkü programımızda söz yapıyorum. Nemiş için tonlatkonu tonlatış bölümçüsü çırak bulmaydı. Uzun oturuş elip gelgen mesle semirip yetişilemez. Tömür tümüşüklerin nemiş için tohtumayı daraklı çokolaydı kalıqını bilemsiz. Hoş kadirik dostlar, tüendemiz birlikte bugünkü cihan seyahatimizde başlayalım. Sağlamlıqdan mı mühim neme bar? Ameliyatta kütünüşke köp pul ketmeydi. Hatta bazı en yakşı kütünüş usullarına pul xajlaşnağı muhacidi yok. En yakşı qeyrişke karıştırış usulü yakşı ruhi alat. Konularda bir günse 10 yıl yaşırdı diyen gap bar. Bu gap haqiqatan mı toğrı eytilgan. 2022 yılı 8. aylık nüfuzluq jurnal qeyrişte elan kılıngan bir tətqiqat neticisi körüstülüşçe tənhalıq, Xamışlıq qatarlıq səlbi keyfiyyatlar qeyrişini körünəlik tezildiş roluğu iqib olub, fiziologik yeşini 20 ayı yıqın qeyrdiv edirikən. Bunun ziyni tamak çikiştimi çoğunkən. Şuna keyfiyyat yaxşı bulması sətləşib getirdi deyişinin asası bar. Terini nurlandırış üçün aldı bilən yaxşı keyfiyyat bol işe

0: 品《秋林红果》的节选内容。朗读：姚科。
1: 秋天是十分可爱的。如果说春天是开花的季节，那么秋天应该是结果的季节了。

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu uzıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde, tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak

Hazin dostlar programımızın dalmaştırmatımız. Endi bu dünyada muvaffakiyet kazanışını oylamaydıgan adam yok. Muvaffakiyet kazanışını hemimiz ümit kılımız. Muvaffakiyet kazanış için güzel arzu armallarımızı yetiş için tırışçallıktan başka yine bizde nim buluş gerek digende irade buluş gerek. Bizde iktidar, talant boğan bilen mu? Eğer onu cari kıldırmasak, emeliyetten tedbiklap ötküzmesek, bundaq muvaffakiyetlerle erişimiz kuruq gep kaynıp kaldı. Muvaffakiyet geriş için kattilik, tevrenmez irade boğandıla andın erişeleyimiz. Bazıları soruşu mümkün, muvaffakiyet kazanışının sırı bağ mı, formülası bağ mı? Emeliyette muvaffakiyet kazanışının hiç kandak alaydı sırı yok. Özümüz erişmekçi boğan nerslere, zihni kuvvetimiz ne? Bütün barlıqımızı beğişli saxla, netice erişeleyimiz. Şu neticeler bizgi tekimi çeksiz güç kuvvet beğişleydi. Hizmetimizdeki tosalgu, mağlubiyetlerinin sebebini tahlil kılıp, muşunun işçidin paydalık amıllarını tepip çıkalısak, bizni ihtiyaclık boğan tecrübe savaqla bilen teminleydi. Bu, hayatlık musabimizde bizni acayip muvaffakiyetlerle eriştirdi. Şuna, başkala eğer bombaydı dese, şu bombaydı degen işlerde mümkünçilikini tepip çıkın. Çünkü Adem'nin tasavvur gücü çeksiz mümkünçilik tolgan buludu. Adem'de yemirilmez irade buludurken dünyadaki hem işte mümkünçilik var. Mağlubiyet nimedin buludu diyen de boşanlık vazgeçiştin buludu. Siz yol yürüsünüz, menzilgi yıkılavat hemen dep oylan. İş kısınız, şimdi kadem mi kadem ilgirlavat hemen dep karan. Şundak boğandıla şençiniz aşıdı. Küş kuvvetiniz urgup, ecir emgikinizin meyvesini köreleysiz. Barlık dostlarımızdan muvaffakiyet yar bolsun, güzel köylerimiz devamlı silah üçün.

چون با مام سن دیدی کچکلیکم گه آشقمن دیدم صدکن سن دیدی لیکن دوت امس من دیدم نمیش کشین سن دیدی قلبم بلن معامل قلمن دیدم جمجیلیکتن نیمه تابتیم دیدی özümni çoğunkur düşünüşünü taptım dedim. Sen özgermem sen dedi. Sen özgergen de özgergenimini görürsen dedim. Vazgeçtin mi diyen idi. Menden vazgeçkinini bilginim de çokum vazgeçimen dedim.

anlaşını her giz unutup kalmağaysıyla. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayamay kalan bolsanla, stansımızdan radio toruğu kırıp, kalıgan vaqtta kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan mesul muhariri ve kırıştırgıcısı Amangül Habibullah, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurrahim.

Yakında Alatau kömür yol portu almıştırış. Kaçılaş Ambar rayonunda meşgulat toktumedi. Kündülük türlük malla. Abdumobil zapçasları. Maşine iliktir mesulatları lık kaçılangan Rungo Avrupa növeç poizleri çigradın kırıp almıştırış. Kaçılaş burup bulap yolga çıkışını tertiplik tamamladı. Bu yıl Alatau kömür yol portu arkalık katlıgan Rungo Avrupa növeç poizi 3785 ketim bulup. Bulturki okşaş mezgildikidin 16,9% aştı. Tamamlangan yük toşuş miktarı 8.898.000 tonla bulup. Bulturki okşaş mezgildikidin 14,5% aştı. 15. 5 yılının başlanış yılı da Alatau tömür yol portuda növeç poyuzlarının katnaş miktarı. Yük toşuş miktarı koş eşip, taşkı soğudu karhanılarının ticaret ünümü mukim aştı. Yukarı ünümlük. Ravan bolgan çigra alkıgan eşya obroti vaziyeti port iqtisadının süratini tezletip terakki kılıvatkallığının en bivasit tesviri bulup kaldı. Port kaldıraş yukarı ünümlük boldı. Yük transportu da sürat tezletildi. Alatau tömür yol porti devletimizin Jungo Avrupa növeç poizlerinin otra Asya. Avrupa'ya katnaydıgan en asaslık tömür yol portlarının biri. Devletinin birinci derecelik portu buluş süpüti bilen Alatau portu bir belbak. Bir yoldaki muhim yol bulupluk almay. Yine Bortala Mongol Abdunum Oblastı'nın yukur süpetlik terakiyatının küçük motoru. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi Alatau Vokzali Yük Kaçılaş Seyhinin Mavun Müdürü Gavuçan Mundak tonuşturdu. Vokzalda 4 meşgulat meydanı. 72 meşgulat liniyesi tesis kılıngan bulup, bütün yıldaki 365 gün toktumay meşgulat kılış işkaşırıldı. Transportunun yukarı pelli mezgili de her 20 minutta bir nöbetçi poiz kırıp çıkıdı. Aylınış zişliği çoğun, meşgulat ketim sani köp bulup, port baştın ahır aldıraş. Yukarı ünümlük yürüyüş halitini saklap gelgen. Jungo Tömüryolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi Alatau Vokzalı Yürüştürüş Sehinin Orullaştırış Hadimi Yan Hongvi Mındak dedi. Mən dəsləb işilgən vaqtta port tükünüge otur hesap bilen 10 neçi növetç poiz katına itdi. Hazır port arqılıq künüge otur hesap bilen 23 növetç poiz mokim katına idi. Bugünkü günde bütün küllük meşgulat endizisi vaqt bölüki çeklimisini uzup taşla. Port yürüyüşünün roşen alahidlikige aylandı. Nöbette port nöbetçi poizlerinin yürüyüş liniyesi 128'ge kemiyip, Germaniye, Polşa, Katarlık 21 devletke tutaştırıldı.

karşını özgertti. Yuyunuşka yardım belgücü bulup, yaşanganlarının öyüge berip yuyunuşuğa yardım berdi. Daş önü pütküzgendin kiyin, Şemşinur toy kılıp, perzentlik buluşunu talladı. Toydin kiyin, o iş ornağa kayıtışını her vakit oylap durdu. Balısıga karaydıgan balı bakkuşu tallaş. Aile mulazimeti şirketi Katarlık aparatla bilen köp küçürüşüş yeryanı da. O şununga dikkat kıldı ki. Acitidin çıkalmaydıgan nurgun yaşangan kişi özü yuyunuşka amalsız kalgan idi. Ulanın perzentleri aldıraş. Kesel bakkuşula yalguz meşgulat kılalmaydı. Bazarda öylegi berip yuyunuşka yardan berdigan aparatla yok diyerlik idi. O materyal ahtırış, misallarını körüş arkalık. Bu iş bilen şugullanışkı buluduğallıkını bağağın sırı yiz kıldı. 2004 yılı 7. ayda. Adem küçü baylıkı ve İctimai Kapalet Ministerliği bir türküm yeni kesip küçürlerini ilan kıldı. Yuyunuşkı yardan belgücü iş türü yaşan kallarını küçüş pervişkari kesbinin yeni iş türü süpürüdü köpeyti plesiz kılındı. Bazarının ihtiyacı ba, siyasetinin yetekçiliği ba, imtihan berip kenişke alsa yardım pul mu ba. Yeni iş türü kişini naayeti celip kılattı. Şemşinur özünün pürsetini çın tutup, pürsetke tayinip algı ilgirlişini ümit kılattı. Tunciketim üyüge berip yuyunuşuğa yardım beriş hakikaten onun esidin çıkmaydı. Kaş taraf özünün hacetidin çıkalmaydıgan 80 yaşlık mumay bulup, yuyup koyuvatkanda. Mumay, etir, sopun dep toxtumay tekrarladı. Şemşinur bir tereptin yuygaç, bir tereptin cevap verdi. Onun gepini bölüp etmedi. Yuyunup bulup, pakız kiyingendin kiyin, eslide es hoşi hire bu mumay bir dilla sägekleşip kaldı. Rahmet sizge balam. O Şemşinur'nun kolunu tutup durup yığlap getti. Siz danlık Ali Mektep'ni pütküzgen turup, başkalarını yuyup koyamsız. Radisi bunu düşenmey. Açıklap telefonunu koyup etti. O ta ki malum bir günü apısı bilen bille bir heridarının uyuyu bağıca bunu düşendirmedi. Uzak yıl orun tutup yetip kalgan bir yaşangan kişini yuyup olgan dinkin apısının açığı yandı. Yaşangan kişinin ailesi dikile mundak dedi. Ahir bizning qiyinchiligimizni hal qilishga yordam berdigan odam bor bo'ldi. Opsi uning yonida turib butun jarayonni ko'rdi. Keyin opsimo parvish tarbiyasiga qatnashdi. Qimmatimizni qandoq ishga oshirishimiz kerak? Ko'pchilik ehtiyojli ishlarni, jamiyat ehtiyojli ishlarni qilishimiz kerak. Men hozir o'z qimmatimni joriy qildiryapman. Shamshinur mundoq dedi. Bazile Ali malumatlı turup mu başkalarının halıdın haber alıdığan işlerini kılıçının taza kadir kımmeti yok. Dep karaydı. Lekin emeliyet şunu ispatladı ki, yaşan galla kütünüş mulazimeti kesbidin ibaret bu yeni musabıkı yolu da kesipcan. Sevirken bolganda okşaşla örmetki sazaver bulalaydı. Kuş haberle üzlüksüz tarkaldı. Bu yıl birinci ayda. Devletin otura aldığın yukur derecede öz hacetinden çıkalmaydıgan yaşangallığa yaşangallığa kütünüş mulazimeti istimal yardım pulu beri siyaseti Şincan'da emir ileşti. Otura aldığın yukur derecedeki öz hacetinden çıkalmaydıgan yaşangallığının her biri her ayda en köp bolganda 800 yuan yaşangallığa kütünüş mulazimeti istimal yardım puludun behriman boludugan boldi. Bunun bilen tehimi köp aile yaşangallığını ailede kütüş kesbi mulazimeti hakkını üstüge alalaydıgan boldi. Bu men üçün etkanda bir aktif signal. Şemşinur mundak dedi. Men izden güçü. Namalum ken dalıda natunuş menzirlerden huzurlansam mı okşaşla güzellik iskilemen. 2000 yıllarda tuğulgan ösümlük asıraş ademsiz kuşku meşgulatçısı koni kesbini yeni tüskür güzdi. Tan süzülüş aldı da Cenubi Şincan'da keçe asmini yıldızla bilen tolgan idi. Çılanzarlıkta turgan Abdüeli'nin yüzüge koludaki yan telefon ekranının nuru çüşüp durattı. Ademsiz uşku boşluk götürüldü. Tekşi süratli yötkilip doğrunu tekşi açtı. 2024 yılı 6. ayda Abdüeli Şincan Şehenze Kespi Teknik Şöyeninin marketin kespini pütküzüp, Şincan işlep çıkırış

Bir naiye tentarbiye buyumlarını kent külemde işlep çıkarışını kandak emelge aşıralıdı. Ningjin naiyesi Shandong'un Dijo'a karaydı. Nahiye kölümü 900 kvadrat kilometre gibi yetmeydi. Ama memleket bu içe en çok soğudu işletildiğin çenekiş üskünleri işlep çıkarış bazısı aylanıp, devlet işidiki 70%'in artık bazarını ilgiledi. Mesulatları dünyadaki 170 netçe. Devlet ve rayon gısetildi. Bir naiye tenterbiye buyumlarını kent külemde işlep çıkarışını kandak emelge aşıraladı. Ningjin'deki kesipler rayonu da çetel sodigerleri her bir bulun kuşkakladı mal. Setiviliş, yeni mesulatlarını tuncu tarkıtış, tetkikat ve işçi kubul kılış katarlık okşaş bulmagan işla bilen aldıraş bulup getti. Baş zavutlarının zakaz talonu mu bu yıl 8. ay geçtizilip, boldi. Bir çenikş üskünleri karhanısının işlep çıkarış sehida 300'dün artık kepçerleş maşini adımı birlikini planlatıp, lazer nuru arkalık kesilgen zapçaslarını kepçerlep çekilgi keltirip, andın pürküp sırlap, kuraştırıp, yürüyüş maşinisini tez süratli yasap, iskilatkı kırgızdı. Shandong Ningjin'da hazır 3000'e yakın tenterbiye üskünleri karhanısı ba. Bultur yıllık işlep çıkarış. Kımmeti 13 milyar 900 milyon yuengi yetip, kesipkarla 40 mıngdın eşip, kesip zencirinin yukarı töven ekını da şıkorulış kıtırtkı boldı. Özü hemmini kapaletlendireleydiğen. İşlep çıkırış nispeti şu caydaki tenterbiye üskünülleri karhanılarının ortak alahidiliki. Hazır bir çenikş üskünüsünü layeleş, tetkik kılıçtın işlep çıkırış. Pişiklap işleşkice andın ora. Kaçılap setişkici bolgan ceryanını Ningjin naye bazırdın çıkmayla tamamlıgılı boludu. Varlık zapçasla 20 saat işidila səplinip boludu. Tenlerini tövelletip, ünümlü aşırışta bütün kesip. Zencirimi şu cayının rekabet evzellikini aşırdı. Diju şehri Ningjin Nailik Mağarip ve Tenterbiye İşleri Terakkiyat Merkezi'nin müdürü Cang Cang tonuşturup mundak dedi. Kesip zencirinin yukarı töven. Ekilleri mükemmel, bazı karhanıla bazar ihtiyacı asasen tetkik kılıp iç salmakını aşırıp, karlık dala motosikleti, taklidi muz katarlık kar muz cabduklarını işlep çıkardı. Ulanın kesip. Türleri bargan seri köpeydi. İş aldıdıla körgezme uyuşturuş. Çenikş üskünülleri hem yergi tarkılış. Shandong Ningjin'deki çenikş üskünülleri zavutları daim çet elgi çıkıp körgezmege katnışıpla. Kalmay hazır öz zavut öylerde körgezme zalı kurup, iş aldıdıla körgezme ötküzü vatıdı. Her ketim yeni mesulatla tuncu ketim bazargı selinganda memleket içi ve sırtıdaki sodigerle bu yerge. Yığılıp şu cayının kes ekim miktarı torunu berpa kılıdı. Ningjin'deki bir çenikş üskünülleri şirketinin körgezme zalı da Brazilyalik sodigerle yeni üskünülerini sınak kılmakta. Ula, kona, heridarla bulup, her yili iki ketim kilip mal seti valıdı. Her ketim Ningjin ve etraptaki çok küçük kesip rayollarını aylanıp, yeni mesulat izdep, zakaz togursu da sözleşidi. Hem de birer ay. Etrapı da turudu. Bu karhana mesulunun tonuşturuşça ulanın kündülük işlep çıkırış iktidarı tahminen 1300 danı bulup, birinci pesildeki seti sonması 200 milyon yuendin aşıdıkken. Bunun işi de devlet işi de setiliş miktarı bulturku okşaş mezgildikidin 90%, çetelde 40% aşkan. Karhana hazır kölümü 10.000 kvadrat metr kilidigan yeni körgezme zalini. Kengaytip, devlet işi ve sırtıdaki tehimi çoğun bazarga boşluk kaldırmakta. İgilinişçe ilgiri taşkı soğudunu asas kılgan soğudu işiltildiğen çenikş üskünülleri kespi bugünkü günde devlet işideki çoğun. Bazarlarda hayati küçünü kün seri aşırmakta. Ningjin bilen bolgan arlıkı bir saat kimi yetmeydiğen Lilin'deki bir tenterbiye boyumları şirketinin işlep çıkırış rayonu da elip yürüşke eklik karbon. Talalık velisipitin tatip çoğun tüptiki ekli iktidarlık beden çenik duruş amüvi katnaş botkısı gıca tuncu ketim tarkıtılgan yeni mesulat sodigerlerini gelip kıldı. Ekli iktidarlık tenterbiye. Cabduklarını zor küş bilen tetkik kılıp yasaş. Halkara ölçem tüzüşki katnışış. Tenterbiye kesbini çoğunkur aldırıp, tenterbiye iktisadının yeni hareket energiyesini yetildiriş gerek. Bugünkü günde, Cungo'daki tehimi köp tenterbiye üskünüllerini yasaş.

mundaq dedi. Bala tor çolpallarını tərbiyeləşdi bir vasitə körüstüş liniyası ve kısqı video liniyasının ibarat çıkıq yol ba. Hazır, nazaret kılıp başkuruş küçeytilgeçke. Bir vasitə körüstüş liniyası akmaydıgan bulup kaldı. Asaslıqı kısqa video liniyası da meni batıdı. O tüşendirip mundaq dedi. Kısqı film ilan kılış məzmun icadiyetigi təvi. Balılarını katnaştırgılı boludu. Muhimi məzmunun kanunluq. Belgilimige uygun ya ki emesliki. Çeklengen mezmullağa münasivetli kısımının bar yokluğu da. Cungo Yaşla Ösmürle Tetkikat Merkezi, Yaşla Teşkilatı Tetkikat Ornunun muavun başlıkı. Kandidat tetkikatçı Jinghao tahlil kılıp, mundaq dedi. Tor çolpını balılarını süpü hesaplaş usulunu tevsiye kılış astıda tehimi köp kişiler köreleydi. Bazı talantlı balılarını heddidin ziyadı mükemmelleştiriş katarlık mezmullağa yaşlağa. Balı bekiş besimi ilip geliyordu. Balı bekişta teşviş ilip geliyordu. O ilip gelgen ülgü körüstüş effekti ballarını köp hıllaştırış ve ballarının terakki kılış ihtimallıkını belgilik derecede yoktudu. Balılarının ahlaki, akli, cismani, güzellik, emgek cihette sağlam terakki kılışını teşebbüs kılış ve yetildiriş gerek. Başka durup, məlum bir hıl kılıplaşkan resimli yasap çıkışkı olmaydı. Jinghao monolarını eskertti. Kuramığı yetmeyen tor çolpanın alak tor arkalık ilip gelgen kurdaşla effektiye dikkat. Kılış gerek. Yani okşaş yaş tikile arasıdaki öz ara təsir. Bu hıl təsir bəzide aile ve mektep ilip gelgen təsirden eşip gidip. Balılarının toğra kımmet karışının şekillenişige təsir görüstüdü. Tehimi ehmiyet berişki tegişliki şu ki, kuramığı yetmeyen tor çolpanlarını kasten özgertip çıkışta kuramığı yetmegenlerinin hukuk, menfaati, dahli, taarruzga uçraş xavfi mevcut. Fujian Zoli advokatlık ornunun şeriki Hongjian Hong mundaq dedi. Bir kadar köp uçraydıganlardan şahsi sırrını aşkarlaş. Tor zoravallıqı, heddidin ziyade aşkarlaş katarlıklar ba. Bulup mu bazı MCN aparatlarda ekim miktarı eriş üçün vallanın hukuk menfaatige ziyan yetküzülgan ahvallamı yüzbelge. Meselen, bazı kuramığı yetmegenlerini heddidin ziyade istimal kılıp, ulanın isim familisi, tuğulgan yıl, ay günü, aile adresi, okuvatkan mektibi katarlıklarını ammığa aşkarla. Kuramığı yetmegenlerinin mehbiyetlikige dahli taarruz kılıdı. Bu yıl 5. ayda. Shandong ülkesi Yunchen Laylik Xalq Sot Mekkemesi Ahtalap Sot Kollegiyesinin sodiyesi Jang Shanghui kuramığı yetmegen. Tor çolpınığı çetilidigan Toxtam Macirası delosunu bejirişki katnaştı. O muhbirga mundaq dedi. Kuramığa yetmegenlerge çetişlik bolgaşka. Delo müressä kılış usulü kollanılıp, aşkara bejirilmeydi. Bu delonun arkasındaki nurgun meseleler bizning çoŋqur oylanışımızga arziydi. Bu deloda kuramığı yetmegen bir tor çolpını Toxtamğa xilaplık kılıp gelişim imzalagan MCN aparati sotka arz kılıp, İqtisadi ziyanını tölep berişini tələb kıldı. Jang Shanghui yana tonuşturup mundaq dedi. Diloğu çetişlik kuramığı yetmegen tor çolpını da hakikaten Toxtamğa xilaplık kılış mevcut. Lekin MCN aparati bu kuramığı yetmegenlerinin uzun vaqt. Süratki ilişini tələb kılgan pak mevcut. Süratki iliş vaqti normal vaqtın eşip ketken. Jang Shanghui munulanı bildirdi. MCN aparatları kuramığı yetmegenlerinin vaqtını aşırıp körünüşke ilişki buyruşi ulanın tən salametligige. Paydısız. Bu kuramığı yetmegenlerini qoğdaştiki ictimai mesuliyetini ada kılmıqallıq. Jang Shanghui mundaq dep qardı. Kuramığı yetmegenlerinin kımmet karışı texi şekillenmegen. Texi tərbiye iliş baskıcıda. Turuvatkan boludu. Kuramığı yetmegenlerini qoğdaşta aldı bilen aile mesuliyetini təkidləş. Aile tərbiyesige ehmiyet veriş gerek. O yeni mundaq dedi. Ata anıla kuramığı yetmegen perzentlerinin kanunda belgilengen vesisi buluş süpüdü bilen. Kanun cehettin etkanda. Perzentlerge vakaleten hak talep işlerdeki kanuni hareketlerini ilip bası buludu. Lekin perzentlerinin cismani, ruhi sağlamlıkı ve kelgüsi terakkiyatını ölçem kılıp. Balılarının arzusuğa hürmet kılış gerek. Ata anıla münasip mesuliyetini üstüge ilip, balılarını yakşı koğduş gerek. Balılarını bek baldur tor çolpını yoluğu başlaş, uzak müddetlik plan emez. Havunun karışça, kuramığı yetmegenlerini torgu yüzlendirişte zörür bolgan, hıyım heterini bahalaş gerekken.

uyku süpüti ve sağlamlıkını koğuluşudugan ya ki bel kısmı bir aram buludugan. Beli ağrıydıgan nurgun kişile bir nəzir yeni. Yani kattı karvatta uxlaş belgi paydılık dep karaydı. Şunun bilen bazı kişile nurgun müşkülatlarını baştın keçirip, özünün rahat matraslarını kattı tahtaylık matrasqa almaştırdı. Yani bazile matrasqa bırakla bir tahtay koşup koyudu. Lekin bu rastılı toğru mu? Kattı karvatının bel umurtkısı bolgan təsiri. Kattı karvatta uxlaştın ibaret bu nəzriye bel umurtka arlıq təxsi poltiyip çıkış kesilini bir qədər baldur davalaş. Usulüdün başlanğan. Ama yakınki bir neçe yıldın bu yankı köp kısım alaqıdar tətqiqatlarda otur derecedeki kattı matrasını aldın tallaş gerek dep oturgu koyuldu. Normal adem bedenideki törükte es şekillik. Fiziyologiyelik əgri sızık mevcut bolğaşka. Kattı karvatta ondısıgı yatkanda bel kısmı esilip kiliş ehvali körülüdü. Hem de belini belgilik derecede yapıştırgılı ve trep turgılı bulmay. Uxluğan təqdirdimi bel etrafıdaki muskulla yanıla. Hizmet kılıp, bel umurtkısının əgirlik derecesini saklaşka doğru kilidu. Uzun vakit devamlaşsa, bel muskulları boşayalmay. Ciddileşip kelip ağrış. Tüyüp ketip kiliş ehvalları körülüdü. Yenim ilgirligen halda zor kuş ya ki tüyüknün əgirlik derecesi tüz buluş katarlık ehvallarını keltürüp çıkırdı. Bunundan başka, kattı tahtı karvat məlum dərəcədə adam bədəninin sümək. Xarakterlik qurulması bir qədər tompiyib çıxan qismini teximi zor besim uçurtışı mümkün. Bu, mörə boğumi. Das sümüki qatarlıq orullarını öz içi qalıdı. Uzun vaqt vesili səbəbidin qan aylınış yaxşı bolmay. Basqanda ağrış. Uyuşuş, qatarlıq biyaramlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Lekin şununqa diqqət qılış gerək ki, gerçi bək yumuşak matras işlətkəndə. Bədənli tirəb turuş kölümü ən çoğ bulub. Karvat bilən gevdini toluq uçuraşdırıb. Uykudaki bexətərlik tuyğusunu aşırğılı bolsunmu? Lekin bu xil əhvalda məyli qaysı xil uxlaş halatını tallısın. Yetərlik kötürüş kəmçil bolğallıqdın bədənin otturu qısmı oltırışıb. Gevdə yaysıman halətki kilib qalıdı. Yanıla tüyüknün normal fiziyologiyelik əgirlikini saxlığılı bolmaydı. Yani bel etrafıdaki muskullamı yaxşı aram alalmay. Telip ağrış ya ki zor kuş qatarlıqlarını keltürüp çıkırdı. Yine en mühim bir nokta şu ki, nurgun tətqiqatlarda kattı karvat ya ki bək yumuşak matrasta uxluğanda. Kişilerin subjektiv azadilik derecesi naçar boludu. Yani kattı ya ki bək yumuşak karvatta uxlusa. Rahat yez kılmaydı. Dep karlıdı. Kattıklığı muapıq bolgan matrasını kandaq tallaş gerek. Yeşi, cinsi, beden şekli ve adetlengen uxlaş halıtı qatarlıq amılla matrasının yumuşak kattıklığını tallaşkı belgilik təsir körüstüdü. Meselen, matrasının kattıklık derecesinin özgürüşü. Bunun, semizlerinin bel ve sağırı kısmının otturucu besimiği bolgan təsiri bir qadar çoğun. Otur beden tipideki kişilerin bel kısmının otturucu besimiği bolgan təsiri en kiçik. Oruq beden tipideki ayallarının törük, əgri sızıqı nisbətən roşan. Bulup mu bel əgri sızıqı nisbətən roşan. Şuna kötürüş ixtidari teximi yaxşı bolgan matrasını tallaş gerek. Məsələn, 7 yaşdın 11 yaş kiçi bolgan yaş ösmürlərinin sağır eğirliqinin beden eğirliqi de ilgiligen nisbiti çoğun bolmaydı. Onun üstüge mürə kənliki sağra kənlikidin çoğun. Bel kısmı inçki boludu. Şuna bu türdeki kişilerin dümbe sağırsının oltırışıp getiş nisbiti çoğunlarınkidin sel yukur boludu. Muapıq matrasını kandaq tallaş gerek. Birinci, rahat uxlaş ya ki uxlayalmaslıqını ölçem kiliş gerek. Şəxsi yisiyat bahalaşının mühim ölçümü. Muapıq matrasını tallığanda ünümü yaxşı boludu. Yani keçide uxluğanda ondısığı yetiş ya ki yancı yetiş qatarlıq hərkətlərini tallığanda rahat boludu. Hem de örülüş, qatarlıq hərkətlərgə təsir yetməydi. Ettigende ornudun turğanda bel kısmı ketip ağırmaydı. Ya ki ornudun turuş qiyin bolmaydı. İkinci, üçte bir prinsipi. Otturhal qatlıq dərəcəsindəki matrasını, yani üçte bir prinsipini tallaşını təvsiyə qilimiz. Yani her 3 cm matrasını kol

Qadirlik dostum, tümür tumşuqnun nimişki daraqni çoquydiganligini bilemsiz? Tümür tumşuq daraqlarda yaşaydı. O daraqlarga yoşurungan nasharat ve hasharat leçinkilerini yiyiş üçün daraqlarını çoqulaydı. Şuna onun tən tüzlüşü bununla maslaşkan. Tümür tumşuqnun tumşuqı uzun hem tüz bulup, xuddi bigizge oxşaydı. O bu qattıq tumşuqı bilen daraq qozaqları ve qolını teşeleydi. Teşiştin burun, tömür tumşuq aval tumşuqı bilen daraqını çekip bakıdı. Çıqqan avazga asasen, daraq olu da kurut bar yoxluğu hüküm kıludu. Mubadı bulsa, o daraq qozıqını tumşuqı bilen təşkendin kiyin, inçike uzun tılını kurut bar tüşük tıkıdı. Onun tılının uçuda kısqı ilmiki bulup, kurutlarını ilip çıqıralaydı. Ziyandaş kurutlarını tapqanda, tömür tumşuqının eğizi bilen tumşuqı 90 gradusqı yıqın bulun asıl kıludu. O tumşuqı bilen daraq olunu küçep çoğulaydı. Köz işlerge asaslanğanda, tömür tumşuq daraqını künde az digende 5-600 qitim çoğulaydıken. Muşundaq köp qitim çoğulaş yeryanı da, tömür tumşuqının bişi naitli qattıq silkinudu. Şundaqtımı, nemişki onun meyinsi silkinip ketmeydu? Anatomiya alimleri tömür tumşuqının bişini yerip tekşürgenden kiyin bunun sırını açdı. Aslında tümür tumşuq yengil hem lık havalık baş sünkige geçken. Baş sünkinin işki kavta diyene bir kavet mezmut mine sırtkı perdesi bulup, onun bilen minisi arsada bir tar boşluk var. Bu boşluk tavırnışını pesaytaleydu. Tümür tumşuqının minisinin toğri kesme yüzdün karğanda, onun mini tokulması naidi ziş bulu diken. Tümür tumşuqının bundaq köp kavetlik tavırnıştın saklıqıcı kurulması giyene, onun beşinin işki tarpıdaki küşlük muskullarını koşkanda tavırnışını yok düşürülü tekimi küçüydü. Tömür tumşuqta muşundaq alaydı tavırnıştın saklıqıcı kurulma ve koşumcu sistemi bolğallıqtın o daraqlarını hatırcam çoğulaydı. Minisinin silkinişten endiş kılmısı mı buludu? Bizning hozirgi binokarlik ishchilarimizning beshigi kiyib olgan bexatarlik qalpig'ini olimlar tömür tumshiqning silkinishdan saqlaguvchi olaydi qurilmasidan ulgi ilib laylab chiqqan. Tömür tumshiqning tirnoqlari mo boshqa qushlarnikiga o'xshamaydi. Ichki barmoqqa oldiga, ichki barmoqqa keyiniga egilgan. Putining uchida yana o'tkir ilmak tirnoq qo'ysudi. Shunga u daraq qo'lini mahkam tutib tura olaydi. Uning puti qisqa ham to'n bo'lib, badanni tirab tura olaydi. Tömür tumşuqının kuyruğu şinasman bulup, kuyruğunun üstündeki peylar kattı qam elastik. O daraq yamaşkan, ya ki daraqını çoğuluğanda, kuyruğ uçı daraq oluğu çaplaşıp, tıraş rolunu oynap, bədinini daraqı tıraydıgan üçüncü nuqtığa aylangan. Tömür tumşuqının kökrek sünkü ayrılıp durudu, özara birleşmeydi. Şuna gavdisin hareketçalıqına ait küşlük buludu. Bədinideki bu xil alaydı kurulmalar tömür tumşuqını daraq oluda tikaletin muqumlaştırgan və tüşük teşeleydiğan kılgan. Şunondak onu daraq olunu boylap, yuqurgı tez, yamışış, yaki kengi oğunçluq yeniş ixtidarıq egi kılgın.

Qadirlik radio anlayıcılar, bugünkü kanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan. Bugünkü programımızda anladılgan məzmullar, Şincan Yaşları jurnaldan ilindi.

0: asillikining nachasichiligini edi.
1: Bedenimizde nech trilyon hujayr bar. Otri hisabda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
2: Hayatlik uchun bedenimiz ko'p tirishchanlik ko'rsatadi.
3: Birer ishlarni qilaylik, hayot bilan tang ilgirilaylik.
4: Hamma arziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xushallandirdigan turmush her qancha qiyin bo'lsa-mu, suygu bilen yaşımız, nişanga intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız kerek.
3: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün hemme erzildi.
5: Mini çikiyim.

0: 90 yıllarda tuğulgan 3,6% kişinin inovatlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emmini kaydırdan başlasam de bekme arzu kılımın.
2: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Hürmetli radio alıcılar. Hadisinin köp yüz berişi Amerika aviyasiya sistemisidiki nuqsallarını gevdilendirdi. New York La Guardia aerodromuğa yolucular ayrıplanı konganda yer yüzüdeki avtomobilgi sokulıştın. Denver Halkara aerodromuda yolucular ayrıplanı uçkanda uçuş yolugu bösüp kirgen adamını soqıp yetişkiçe yakında Amerika aviyasiya sistemisida arka-arkadan bexatarlık hadisesi yüz berip, kişilerinin diqqetini qozğıdı. Amerika taratqullarına xabar berip, hava qatnışını başqurış sistemisi konrap ketiş, özgertiş, arkada qeliş, xadımla kämçil boluş qatarlıq meselele, Amerika aviyasiya sistemisinin acizliğini kün seri gevdilendirdi, dep qardı. 5-ci ayının 3-cü günü, Amerika Birleşme Aviyasiya şirketinin bir yolucular ayrıplanı Yeni Jersey ştatının Newark Erkin Halkara aerodromuğa konuş ceryanı da yakın etraptaki yukarı süratlik taş yoldaki bir çırağ türkügü sokulup bir süreç avtomobilge təsir körüstüp avtomobil şoförü yarlangan yolucular ayrıplanı ziyan uçurgan. Amerika Devletlik Transport Bexatarlık Komitetinin 6-cı ayının 4-cü günü ilan kılgan dəslepki tekşürüş dokulatı da körüstülüşçe, ayrıplan xadımları, ayrıplan konuş ceryanı da egizliknin bək tüvən işgərlikini, vaqtıda yiz kılmağallıkını etraf kılgan. Ayrıplan grupsi xadımlardın konuş yolunu özgertiş, köp qeytim tələb kılıngan. Küşlük şamal qatarlıq amılla məşğulatını tənşəşke kaşılı peyda kılgan. Bu komitetinin en ahırkı tekşürüş dokulatı mölçerlenişçe kiler yili ilan kılın ediken. Newark Erkin Halkara aerodromu da bultur hava katnışını başkuru sistemisidin köp ketim kaşılı körülüp, növetçi ayrıplarla ken külemde keçikken ve emelden kaldırılgan idi. Mesele deslepte radar ve haberliş kaşılısıdın gelip çıkan, kiyin hava katnışını başkuruş xadımları yetişimi geldikten, aerodromunun katnaş besimi yenimi iğırlaşkan. Amerika Memleketlik Amvi Radio Stansısının kavirde, Amerika hava katnışını başkuruş sistemisinin acizi haleti, Newark aerodromudaki bir qatar vakalarda toluq aşkarlandı deyildi. Amerika'nın Şarkı Deniz Kırgıkı'daki yeni bir muhim aviyasiya tügüne New York La Guardia aerodromida mı yakında normalsızlık görüldü. 3-cü ayının 22-cü günü Kanada Halk Aviyasiyasının bir yolucular ayrıplanı La Guardia aerodromiga konuvatkanda uçuş yolunu kesip ötken bir ot öçürüş avtomobili bilen sokulup getip ayrıplan iğir derecede buzulup ayrıplandaki iki uçkuç kaza kılgan. Neçe 10 adam yaralangan. Amerika Devletlik Transport Bexatarlık Komiteti 4-cü ayda ilan kılgan dokulatı körüstülüşçe, vaqanın sebebi hava katnışını başkurguçının komandallıkıdaki sevellik ve ot üçürüş avtomobiliga cevap kaytırguş ornatmaslık katarlıklarını öz işçiga alı diken. Bunundan başka Colorado ştatıdaki Denver Halkara aerodromida mı aldıngı ayda uda bexatarlık hadisesi yüzbegen. 5-ci ayının 10-cü günü keşte Amerika Frontier Aviyasiya şirketinin bir yolucular ayrıplanı bu aerodromdan uçuştun burun onun aeroplan bölmesi de bir oktan bay kalgan. Arkadın aeroplandaki yolucular aeroplandan çüşüp kaytadın bexatarlık tekşürüşüne kıbıl kılışkı uğurlaştırılgan. Bunundan 2 gün ilgiri okşaşla bu aerodromda Frontier Aviyasiya

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nazar programımız bu iş anlatış bəyduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, növetçi muhariri Adil Ablet, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Cihandaki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanan parçalımız Mən Arapat Ösəncah. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. kitimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Dövletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgir sürüş gerek namlı sözünü anladınız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. kitimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

kapalı cihetki paydalık tecrübelerini ögünüş ve örnek kılışka ehmiyet verdik. Dikin, aynen köçürüp gelmey, adli halda nuskulu almay, belki mevkani devlet ehvalımızı koyup, pahal izdinip, dadıl yanılık yaratıp, Roşen Cunguça alaydılık ige icdimai kapalet sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldık. Biz Cungu Komünistik Partiyası'nın rehberliği ve devletimizin sosyalistik tüzümüden ibaret siyasi özellikini cari kıldırıştı çıntırıp, küşünü merkezleştirip, çoğun işlerini vücut çıkırıp, icdimai kapalet işlerinin puhtı kadem bilen uzakçı dağımlışığı türütkü bulduk. Xalqni hammadan a'lo bilishda o'rtaq bo'yishni ching turib, xalqning baxt-saodatini oshirish, ijtimoiy adillikni ilgari surishni, ijtimoiy kapolat ishlarini taraqqiy qildirishning tub mavqesi va maqsad qilib, islohot taraqqiyot natijalaridan butkul xalqni teg'imi ko'p, teg'imi adil nabga erishtirdik. Tuzum orqali yetaklashni ching turib, to'liq qoplash, asos kapolatlik qilish köp katlamlıq buluş, imkaniyetlik sicil buluş qatarlıq nişallarını çördüyen halda ijtimai kapalet sistemiz kuruluşunu küçeytdik. Dəvr bilen tən ilgirləşdi çıngdırıb, tərəqiyyat davamıdiki məsələləni, ıslahat çarısı və yenilik yartış təpəkkürü arqılıq əl qılıb, tözülmə mexanizm tosalğılarını qətti tügütüb, ijtimai kapalet işlerinin üzlüksüz alğı ilgirləşigi türütkü bulduq. Haqiqatni amaliyotdan izlashni ching turib, ham butun kuchimizni ishga solib, ham madarimizni qarab ish ko'rib, ijtimoiy kapolat saviyasini iqtisod va moliya kuchining imkoniyatlik sijili eshishi asosida o'stirib, amaliyotdan ayrilib qolmadik, bosqichdan halqib ketmadik. Biz bu muvaffaqiyatlik tajribalarda ching turib va uni rivojlantirib, uzluksiz yakunlab, uzluksiz olg'a ilgirilishimiz kerak. 14-ci 5 yıllık hatta teximi uzak mezgillik ijtimai kapalet işlerini ilmi planlaş gerek. Partiya 19-cu növetlik merkezi komiteti 5-ci umumi yığınıda 14-ci 5 yıl mezgilideki devletimiz ijtimai kapalet işlerinin terakiyat planı aydınlaştırıldı. Onu birimi bir çonkur tetkik edip yirik planı kırgızıp emeliyleştirişini yakış tutuş gerek. Sistemi karışıdı çın turup, yeni terakiyat baskıcı, yeni terakiyat ideyesi, yeni terakiyat endisi de oturup koyulgan, yeni taleplerini yakşı ilgilep, ijtimai kapalet işlerinin terakiyatını, beşini bir gevde kiliş umumi uğurlaştırmasını bir tutaş algı sildirtiş, tört umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını mas algı sildirtişte, oylaşış ve planlaş gerek. Strategiyelik nazarga ega bo'lib, xalqning yuqori sifatlik turmush istikiga loyiqlashib, odamning atroflik yetilishi va butkul xalqning o'rtaq beyish musobasiga uyg'unlashib, bolalar yasli kira oladigan bo'lish, o'qiydiganlar o'qiy oladigan bo'lish, ishlaganlar haq ola oladigan bo'lish, kesallar davolana oladigan bo'lish, yashanganlar kutina oladigan bo'lish, uysizlar uyda o'ltira oladigan bo'lish, acizla yar yülekki erişeleydiğen buluş cihette yeni ilgirleş hasıl kılışka üzlüksüz türütkü buluş gerek. Xavup xatar inini küçeytip, devletimizin kelgüsü 5 yıl, 15 yıl, hatta 30 yıldaki yaşanğallarının köpeyişi, otturca közlümü ömürünün uzurışı, terbiyeliniş mudetinin işi, emgek küşleri kurulmasının özgürleşi katarlık terakiyat yüzünün işlerine muhakeme kılıp, hüküm çıkarıp, ijtimai kapalet işlerin duş geliş ihtimali bolgan yeni ehval, yeni meselelerini tahlil kılıp, hizmetteki aldın körerlik ve teşebbüskarlıkını aşırıp, su kelgüce toğan tutup, takabül turuş tedbirlerini kolunuş gerek. Halkıra nezer dairini kengeytip, Çetellerinin ijtimai kapalet işlerinin terakiyat ehvalığı dikkat kılıp, uladın tecrübe savak ilip, hem bazı devletlerdek paravalıqda yetişiviliş ve işip gitişik kargulacı intilip, otturhal kırım tozuqı düşüp giriştin sahlanışımız. Hem bazı devletlerdek paravalıqını kineytiv yetiş yolunu tutup,
cemiyetinin hayati gücünü acizlaştırıp koyuştun saklanışımız gerek. Şundak bir kaydını her vakit estin çıkırışkı bulmaydı ki, iktisadi terakiyat bilen icdimai kapaletinin münasuiti, kim bilen sunun münasuiti kokşaydı. Tez suda kıyık üzüdü, çonkur suda para kutmanıdı. Bu kanuniyetki kılaplı kılsak, kemimiz ya kumgı petip kalıdı, ya kömtürlüp gedidi. Üçüncü, icdimai kapalet tüzümün ıslahatını çonkurlaştırış gerek. Hazır devletimizin icdimai kapalet tüzümün ıslahatı sistemilik toplaştırış, mas ve yukarı önümlük buluş baskıcı kırdı. İcdimai kapaletinin her kaysi terepleri oturusudaki İcdimai kapalet sahası bilen başka alakadar sahayla oturusudaki ıslahatının bağlanışını doğru ilgilep, bir tutaş planlaş ve mas algı sildirtiş iktidarını östürüp, türlük ıslahatlarda umumi birikmik şekillendirişge hakiki kapaletlik kılış gerek. Mesele yolun işini küçeytip, İcdimai kapalet cihette puhralarının inkası küçük boluvatkan, gəm kıldırdıgan, başını katırdıgan, Endiş kıldırdığan işlağa, icdimai kapalet sistemisi kuruluşunu çekilip duruvatkan kıyın meselelerge yakından dikkat kılıp, ıslahatını üzlüksüz alğı sildirtiş gerek. Köp katlamlık, köp tövrüklük yaşanganda kütünüş sugurtisi sistemisini tezir avajlandırıp, yaşanganda kütünüş asasi sugurtisi, asasi davalını sugurtisi meblağını gəmləş ve təminatını tənşeş mekanizmini takamullaştırıp, Yıllık pul tüzümünün kaplaş dairesini kengaytıp, üçüncü tövrüklük yaşanganda kütünüş suğurtusunu kalıplaştırıp ve ravajlandırıp, soğudu davalının suğurtusunu pahalı ravajlandırıp, halık ammasının köp kıllaşkan ihtiyacını tekimi yakışkandırış gerek. Asasi davalının suğurtusu, işsizlik suğurtusu, işte yarının suğurtusunu ölkü derecisi de bir tutaş gemleşki türütkü bulup, Merkez bilen yerliknin iş hukuki ve çıkım mesuliyetini yanımı aydınlaştırış gerek. Yeza icdimai kutkuzuş hizmetini yezi kenetlerini güllendiriş stratiyesi kırgızıp bir tutaş planlap, yeza icdimai kutkuzuş tüzümünü takamullaştırıp, daimlik yar yülek buluş tedbirlerini mükemmelleştiriş gerek. Dikkan işli gücüyle canlılık işki orlaşkalla, Yeni kez bağaltıda işgı uğurlaşkallarını icdimai suğurtı katnaştırış tüzümü, her bir septin çekingellerini kapalletlendiriş tüzümü, yaşangallarına gamkorlu kılış, mulazimet kılış sistemisini takamullaştırış, müyiple yetim balılığa yar yülek buluş katarlık icdimai paravallık tüzümlerini mükemmelleştiriş gerek. 2018 yıldın bu yan biz yaşanganda kütünün suğurtısını Merkez Tanşeş Fondu tüzümünü yolu koyduk. Bultur bir yıldıla şark kısımdaki terakki tapkan rayonlardan otra, garbi rayonla ve konu sanayet bazısı caylaşkan ölkilerge 176 milyar 800 milyon yuan acırtıp berip, icdimai sugurta fondi kırım çıkımı cihetteki rayonla ara kurulmalık ziddiyetini ünümlük peseytip, yaşanganda kütünüş pulunun vaktida Toluk tarqıtılışıga hakiki kapaletlik kıldık. Lekin, rayonla ara tampon bulmaslık meselesi tek tüptün hal kılınmadı. Şuna, yaşanganda kütünüş asasi suğurtısını memleket boyunca bir tutaş gamlaşını tez emelge aşırış gerek. Bu, icdimai suğurtudaki çoğun san kanuniyetige uygun kılıdı. Şundakla, yeni terakiyat endisini berpa kılışının talibi hesaplanıdı. Yaşanganlarının tez köpüyüşü, bulup mu yaşanganlarının sozulma keselgi kırıp da buluş nispetinin eşiğe ağışıp, yani kilip davalaş tekniksi terakki kılıp, tekimi küp davalı gudek doğru yok keselini davalı gili ve tizgili gili buluş imkaniyetinin yartılışıgı ağışıp, davalını soğurtsız çıkımı tekimi zor besimgi duş gelmekte. Davalaş, davalını soğurtsızı, Tibbi doğrını, hem türütkü kılışını kattı boşaşmayı mas alğı sildirtip, meblağ gamlaş ve teminat tanşeş mekanizmini takamullaştırıp, devlet doğra ve hormu materiallarını merkezlik, köp miktarlık setivlişka,
تەشكىلاتچىلىق قىلىش ئىسلاھاتىنى ئالغا سىلجىتىپ، داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى چىقىم قىلىش ئۇسۇلى جەھەتتىكى ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، داۋالاش دورا مۇلازىمىتى باھاسىنى شەكىللەندۈرۈش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، داۋالىنىش سۇغۇرتىسى فوندىنىڭ ئىشلىتىلىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ياشانغانلار كۆپىيىش دەرىجىسى بىر قەدەر يۇقىرى بولغان نۇرغۇن تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەر ۋە يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان دۆلەتلەر قانۇندا بەلگىلەنگەن پېنسىيە يېشىنى كېچىكتۈرۈش ئىسلاھات پىلانىنى ئوتتۇرىغا قويدى. لېكىن يولغا قويۇلۇشى ئانچە ئوڭۇشلۇق بولمىدى. بەزى دۆلەتلەر بۇ ئىسلاھاتتا ئوڭۇشسىزلىق ئۇچۇردى. بىز ئىسلاھاتنىڭ يۆلىنىشى، رىتىمى ۋە سالمىقىنى مۇۋاپىق ئىگىلەپ، ئاممىۋى پىكىر يېتەكچىلىكىنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ ئورتاق تونۇشى ۋە بىرىكمە كۈچىنى ئەڭ زور دەرىجىدە مۇجەسسەملەپ، بۇ ئىسلاھات ۋەزىپىسىنىڭ سىلىق ئەمەلىيلىشىگە تۈرتكە بولۇشىمىز كېرەك. تۆتىنچى، ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ قانۇنچىلىشىنى ئالغا سىلجىتىش كېرەك. قانۇن چىقىرىش، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش، قانۇنغا رىئايە قىلىش ھالقىلىرىدا ئىجتىمائىي كاپالەت خىزمىتىنى كۈچەيتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ ساغلام تەرەققىياتىغا قانۇنچىلىق يولى ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئىجتىمائىي كاپالەتكە دائىر قانۇن چىقىرىش خىزمىتىنى كۈچەيتىپ، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا، ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش، ئىجتىمائىي پاراۋانلىق جەھەتلەردىكى مۇناسىۋەتلىك قانۇنلارنى چىقىرىش ياكى تۈزىتىشنى تېزلىتىپ، ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەتلەر ۋە ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇن، شەخس، جەمئىيەتنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت جەھەتتىكى ھوقۇقى، مەجبۇرىيىتى ۋە مەسئۇلىيىتىنى قانۇن بويىچە ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېرەك. ئىجتىمائىي كاپالەت فوندىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش سىستېمىسىنى قانۇن بويىچە تاكامۇللاشتۇرۇپ، فوند يۈرۈشتۈرۈش خەۋپ خەتىرنىڭ ئالدىنى ئېلىپ ۋە ئۇنى تۈگىتىپ، فوند بىخەتەرلىكىنى قوغداش كېرەك. سۇغۇرت پۇلىنى ئالداپ ئېلىۋېلىش، چىقىرىۋېلىش ياكى تۈرلۈك ئىجتىمائىي كاپالەت مەبلىغىنى يۆتكەپ ئىشلىتىۋېلىش، خىيانەت قىلىش، ئىگىلىۋېلىشتەك قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلارغا قىلچە يول قويماسلىق پوزىتسىيەسى بىلەن قاتتىق زەربە بېرىپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ھەر بىر پۇڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش پۇلى، جان پۇلى ۋە ھەر بىر قۇتقۇزۇش پۇلى، خەيرىيەت پۇلىنى ياخشى قوغداش كېرەك. بەشىنچى، ئىجتىمائىي كاپالەتنى ئىنچىكە باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك. مەركەزدىن ئۆلكە، شەھەر، ناھىيە، يېزا بازارغىچە بولغان بەش دەرىجىلىك ئىجتىمائىي كاپالەت باشقۇرۇش سىستېمىسى ۋە مۇلازىمەت تورىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، باشقۇرۇشنى ئىنچىكىلەشتۈرۈش دەرىجىسى ۋە مۇلازىمەت سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشكە تېخىمۇ زور كۈچ سەرپ قىلىپ، ئىجتىمائىي كاپالەتنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش كېرەك. نوپۇز كەڭ كۆلەمدە يۆتكىلىش، ئىش ئورنى تېز ئۆزگىرىش يۈزلىنىشىگە ئۇيغۇنلىشىپ، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا مۇناسىۋىتىنى تىزىملاش ۋە يۆتكەپ داۋاملاشتۇرۇش تەدبىرلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش، ئىجتىمائىي پاراۋانلىق ئوبيېكتىنى دەل جايىدا بېكىتىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، كاپالەتلەندۈرۈشكە تېگىشلىكلىرىنى تولۇق كاپالەتلەندۈرۈش، قۇتقۇزۇشقا تېگىشلىكلىرىنى تولۇق قۇتقۇزۇش، بەھرىمەن بولۇشقا تېگىشلىكلىرىنى تولۇق بەھرىمەن قىلىش كېرەك. مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ئاممىۋى مۇلازىمەت سۇپىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئالاقە تورى، چوڭ سانلىق مەلۇمات، بۇلۇت ھېسابلاش قاتارلىق ئۇچۇر تېخنىكىلىرىدىن تولۇق پايدىلىنىش ئارقىلىق مۇلازىمەت ئەندىزىسىدە يېڭىلىق يارىتىپ، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا بېجىرىشنىڭ رەقەملىشىشىنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئەنئەنىۋى مۇلازىمەت ئۇسۇلىنى قوللىنىش بىلەن ئاقىل مۇلازىمەتتە يېڭىلىق يارىتىشنى تەڭ يولغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ياشانغانلار، مېيىپلەر قاتارلىق توپلارنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن تېخىمۇ سەمىمىي ئىللىق ئىجتىمائىي كاپالەت مۇلازىمەت قىلىش كېرەك. ئالتىنچى، ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ يۇقۇم تەسىرىگە تاقابىل تۇرۇش جەھەتتىكى ئاكتىپ رولىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. بۇلتۇردىن بۇيان تۇيۇقسىز يۈز بەرگەن يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى ئالدىدا ئىجتىمائىي كاپالەت يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بويىچە خەلق ئۇرۇشى، ئومۇمىي جەڭ، توسۇپ زەربە بېرىش جېڭىدە غەلىبە قازىنىشقا ۋە ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشتا ھەل قىلغۇچ غەلىبە قىلىش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتا
ھەل قىلغۇش جەڭ قىلىش نىشان ۋەزىپىلىرىنى ئورۇنلاشقا تۆھپە قوشتى.

Növette bütün dünyada yukum yanılı tarqılı vatıdı, yamıra vatıdı. Döltümüzde sırtın kirişini tosuş, işki kısımda kaytı yamıraşının olduğunu iliş vazifesi yanıla intayın eğir. İctimai kapalatının yukumunun olduğunu iliş tezgilleşki küş koşuş. İktisadi, ictimai terakiyat tertipini mukumlaştırıştaki rolünü yakşı cari kıldırış gerek. Vaziyetinin yakşılınışı asasen ictimai suğurta

eşik asti içilip baş doktor kırıp geldi. Onun boy besti iyiz hem kavul idi. Kivağın ak kaltının tüyümlerini etmeyen bu kaşka bir perva görünetti. Ama közeyniki içindeki közü ciddi tüs ağın bulup karakları kedip kağandak bir mangıl kadalgan idi. O uzun kollarını sozup minin tılımını gözümünün içini tekşürdü. Koraydak uzun sargıyıp getken bileklerimini yotkan sırtığı çıkırıp tomurlarımını naayt astaydıl hem uzak tuttu. Onun közlerde mağın ispeten hasret kimi kana atlınış kimi okşap gidilgan bir hıl ipade payda boldu. Bunun din bu kesel hazırcı heli yakşı. Bire möciz yüz berip sakıyıp kalamdı nime? Davalışımızdan önümü boldu diyen mena çıkıp durattı. O, mağın təsalli bəməkçi boğandak yotkanlı kan imgıcı yip koyup külməkçi boldu. Ama külge onun çişlerden arasından çıkıp ləvlerde toxtap kaldı. Pakırap durgan közenek astıdaki közleri yanıla mürekkep bir ifadede idi. Onun yüzündeki külkenin yalgan bop gelişini beliştim burun, közümünü mehkem yumup, özümünü yalgandım bosumu ümitlendirerek dedim.

bu cihanın işlerini unutup, gelimden ötkeni yap, ballarımın didarı kini bilip, andan kessem dep oylaydım. Bu kesel, bütün bedenimi kaplap ketmeyen takdirdimi, men aşu keselden ağırgan bir ağırık. Lekin, menin tuyğum, ruhim, sezgüm keselemez. Vapa bilen japani, sögü bilen nepretini unutup kağınım yok. Doktorlar çıkıp ketkendin kiyin, murakkep hiyalla arası da kilip, ağırıklarım bırakla kozgaldım. Bütün bedenim piçak bilen kıymetçiyimi kılınıp atkan dek ağır etti. Bütün cihan köz karçoğumun işçi de çögül etti. Ornumdan çacırap durup, tamlağa özümünü urup ketkim geletti.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bulu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevgili dostlar, programımızı namlaştırıvatımız. Söygü, muhabbet ise her bir anlıkçılarımızın nispeten ortak bir temişkeliğini hemimiz birimiz. Elbette söygü, muhabbet arkalık başkalığa bağlanıp durdu. Söygü, muhabbet kitayınıp yaşaydı. Söygü, hayatlıkını, mena, huzurga eriştirdi. Bəxtsizlikini bəxt gözgərtdi. Söygü, muhabbet kitolgan kişiler hakiki yüzdeki yaşayalaydı, hem hayatlıkının lezzetini tapalaydı. Hayatlıkının hakiki mənisini düşünmeydiğen kişiler daim cihandaçılık, baylık ve huzur halavet koyuda aldıraşıyordu. Ama Adem'de söygü, muhabbet olsa, o kişi çokun her bir işten huzur alalaydı. Her bir günü güzellik kitoludu. Dünyada kişilerin nail kıldığı yaxşılıkların türü intayın köp. Lekin hakiki yaxşılık birla. Bu bozumu başkalarını söyüş, başkalarına mehir muhabbet yetküzüştür. Turmuşun her bir demlerde başkalarına mehir muhabbet yetküzüşünü unutup kalma. Her bir gününüz güzellik tolsun. Yine ondak bolsa güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

چون بمب سن دیدی. کیشکیم گه عاشق من دیدم. صدیکن سن دیدی. لیکن دوت امس من دیدم. نیمش کشین سن دیدی. قلبم بلن معامل قلم من دیدم. جمجیتلیقتن نیمه تابدیم دیدی. Özümü çoğunqır düşünüşünü tapdım dedim. Sən özgərməmsən dedi. Sən özgərgəndə özgərginimni görürsən dedim. Vazgeçtin mi degen idi? Məndin vazgeçkinini bilginimdə çoxum vazgeçimən dedim. Ökünməmsən dedi. Ökünüşünü başqılağa qaldırıp qoydum dedim. Söyəmsən dedi. Söyülmey durup söymeyim ben dedim. Puşayman kınmam sen dedi. Puşayman kığınımda hiç kimge kayıt işemmez bulum ben dedim. Demek turmuşta biz bara bara çoğun bulumuz. Küçük işlağa hayranı hız kalıdığan güdeklikimizden her bir işlağa sus muameli kılalaydığan her bir işlağa kırışıp kınmasından Belki özümüzü çarçatmaydıgan intayın rahat bir tuyğunu tapımız. Bu çağda her kandak bir muhabbetinin özüra buluduğalıqını düşünümüz. Bazı işlerinin biz birli tarafının küçüğünü bilenme aman okşaş netice buluduğalıqını düşünüp yitimiz. Bu şundak çağda her bir işlerine sus muameli kılışını bilişimiz gerek. Kınımdak bolsa güzel küylerimiz, dostlarımızın azadi keyfiyatı,

Bu yıl özken şunla kileyle miyü bir demez mi? Bu neyi memu bölüme? Bu şunla kuyaş nurda talınıp seyir hrengi kırış gerek. Manı bu ney pişkan şun deyimiz. Pişkan şunla kıştın aman esen öteleydu. Pişmiğalları tonlap kuruydu ya ki sesip gidiydu. Eğer küzlü muşındaklı kömü etken de pişkan şunla köp olmaydı. Navada onu küzlü kırkıp Tekimi köp şunu pişirvasak, kileyle miyü berdiğen şun köp bul demes mi? Hä, mundaq disle sınlım. Ondaqta onu kandaq kesimiz. Biz o küzdü miyü berip bolğan şunlanı kesip etimiz. Ät yazda kıştın ötemey kurup gedidu. Şuna şunlanı kesip taşlaymız. Başkıcı bırak kes usulun bal. Mən bugün məxsus şu iş üçün çıxdım. Özlə maqul közlə, mən özlərin təklərini kesib, özlə köstüb qoymən. Bunu Qudrət səl oyunub durub qaldı. Sınlım, bu yıl bir tüp təktisində baxsaq bolamı? Dedi Qudrət. Xatırcan bolsıla Qudrət aqa. Bu, bütünlə yerlik sınaqdan ötkən texnika. Ən sır mislim boludu. Hərgiz çataq çıxmaydı. Sınaqtın ötüp duğu, yani sınap olturuşunun neyme acıddi, dedi Aysım Khan. Bağını yanlaş işidimu agırnumnun digende kılvidok, bir uptan bağbop kaldıgı mana. Şundaq işençilere bağ mı? Kudret yeni kuman bilen sordi. Mən kapalık birmen. Bu mısı mındaq bolsun? Kilayili huzul kemiyip kese, kemiyip ketken kısmını mən tölep birmen. Dedi az adam çak-çak arlaştırıp. Boldi, bu gaplarını koysla, dedi Kudret bir karar kegendek. Mən özləgi işini mən, özlə deyendek bolsun. Şu gap bilen az adamın şun kırkış kaydısı hərket ki geldi. O, küzünün tənli köydürgücü abduğu pisan kınmay, sılıq, yaltıraq durduğun peşanızdın, mağlıydın tamçılavatkan tərini sürtüp koyuşkımı yetişmey, Qoladaki şun qayçısını əbçilik bilən oynudub, Qudrat bilən Aysım xanga tək şunlarını tikən zaman kesiş texnikisini ögüdüşki başıldı. O, pişkan kəsbi adeti boyucə, qoladaki şun qayçısı da tək şunlarını kəskəş, ağızda tınmay, Qudrat bilən Aysım xanga qandaq şunlarını kesiş, qandaq şunlarını kaldırış, kesidigan şunlarını qayyadın kesiş toğırsızda sözlə etdi. Onun yoğunuğun kursuğu onun hizmetine kılcı dağılı kımayı vatkandak idi. O hizmet kılı vatkanda, özünün eğir boy buluşu karmay, özünü şünçü yengil, şünçü əpçil siz etdi. Tekni küzlük kırkışımı pişki baskışkı bölüp berlidu. Birinci baskışı da üzümle üzülüp olgan haman, şu yeli meyvelap olgan şunla kesip taşlandı. İkinci baskışta boy tatıp ketken şunla kesip etilip, Kileyle meyve berdiğen şunla aptap kıselip püşürüldü. Konkert usulü mündaq. Manı müşnungu oxşayış karı şunla bu yıl meyvelap oğaldırı. Bola kileyle meyvelimeydu. Bunu kesip taşlayımız. Manı bu kileyle

meyve berdiğen şun. Bu ne 3-4 yuburmak kaldırıp monu yerden kesimiz. Bu ne aptap kısilip optan pişirmesek bulmaydı. Bu mu bayıkı şungu okşas kilayla meyve berdiğen şun. Bırak maviyada tek şunları şalanken. Bu ne 8-9 yuburmak kaldırıp kessek kilayla bu şun meyveleş bilen bile şah ayırıp şunlarının boşluğunu tekşi kaplışına kolga keldirgülü buludu. Boşluk çoğun. Şun tekmiş alan yer bolsa 12'den 15 kişi yuparmak kaldırıp kessek mi buludu? Manı bu şun tüp işten çıkıp serdan özken şunken. Kıyırgan tek şunların yığınlaşka zapas şun kılıp yetiştirsek boğudek. Bu ne 1 metre 20 santimetre ya ki 1,5 metre kaldırıp kesip taşlayımız. Şundak boğanda birinciden kaldırılgan şun kün nurgu tolu kıyınıp kömgüce pişip buludu. Kıştın aman esen ötüdü. Kilayeli kesilgen caydın şak ayırıp barangı ağanda barangı tekşi kaplaydı. Tekşi onları onun çakkan kayçısı da tekşi. Hüddi üzüm aslıgan çakıdek tiken sıman şekil kırışkı başladı. Uzun boy tatip ketken şunla içindeki bir neçisi məxsus çoğun qeyrip ketken şunlanı almaştırışka kereklik bulduğun kiyinki bir avlat şun yetiştiriş üçün kaldırılgandan başka kalan həmiz kesip taşlandı. Tekle hudi kimi saldırıp edilgen bu vaxtek yalan aşınıplı kaldı. Sınlım, bek kesip etlim o kandak. Tekle yalan aşınıplı kaldı o. Hatırcam bolsa kudret aga. Menin kesip etkenlerimden həmisi meyve bəmeydiğen ünümsüz şunla. Meyve berdiğen şunladın birini mi kesmedim? Yeni kilip, muşundak boğandıla meyve berdiğen şunlanın həmisi kıştın aman esen çıkıdı. Bunu o bildim. Şundak da mu adamın içi seyirlip gedirken. Tekni bundak yalan aşlı vəsile əcəb bir göründüken. Ballani akşam yutkan kırıştın burun yalan aşlap koyu vəsile bək hoşalı olup gedirdiğü. Tek bir kışımı bala bakkan dekli bir iş. Şu tapta bu teklamı hoş olup gedkendi o haqçan. Şundakın bulur mu? Mağın işen meyvatıdılar hə kudret aga. Dəb sordu az adam, deli qul bulu atkan kudretini xatırcam kılışıq tırışıb. Yaqay, mən özləgi işini mən, şuğunisi təkləgi içim ağırıb qaldı işu. İçilir ağırmısın, şu tapta bu təklə şunda xoş albıb gedib atıdı haqcan. Şundaq boğaydı islə. Manı bunu Kudretki çöndürüşkü başıldı az adam, onun tekçi xatırcam bulamayı vatqalıqını bilib. Küzlük 40 iş deyimiz. Küzlük 40 iş adeti üzümlə özlüb boğandın kirli başlanıb, 10-ci ayının otdurulurgıcı elib berlidu. Kancı baldır bolsa, şunçı yaxşı. Çünki baldır bolsa, kaldırılgan şunla şunçı toluq pişiv alıdı. Tək digenni küzlü bizmi kesimiz. Amma biz onu küzlük kırk iştap atamayımız. Teknimu kesip bundak yalan aşlap koymayımız. Şunun denkiyin az adam kudretge, orak kolaş, küzde yıldız tüydün berilgan oğudni cezmen obdan beriş, teklani kümüdegan çağda adetkidin qeylinraq kümüşün tapalıdı. Aysımğan bilen kudret hoylını aylınıp yürüp, tek barıngı ve eğilinin üstü, kotan ve samallıq tam yüz diyendek hoylının hemi bulun puşkaklarını alı koymayı ahtırıp, tekke baran kılışkı lazımlık aca, badır diyendekle yargıdak yağışlarının hemisini tepip çıkıp, hoylının otturgu topladı. Şu tapta bir müncü acılık ve badırlıkla toplangan idi. Bula yetmem de o neyme? Kudret hoylının otturgu dövülengen yağışlığa kırıp, öz içi kutonuşup koydu. Tamının akısı kardanlı mı? Karadım, izlemeyen hiç yakan mıydı? Şahşumba, otun dövülürge çıkarıp bulduk. Yetmiz kandakı oğuluk. Bar ne yerkici işletip dursak, bir gep ola, dedi Aysımhan. Ola, az adamın tapılığını boyayca, kışlık boş vakitin paydınıp, etizdeki tehlani barangı ilişinin tayarlıkını başlıvetti. Yabımızsa Cemil halladını sorap akandık. Dedi Aysımhan.
Ұламу тәклінің барыңғы ала әқчан. Хәй, Нәмет бай шу ішіні қылама? Қудрат күмін білән деді. Нәмет қымыса Жәмілі хан қылды да. Немі амал? Бичары Жәмілі хан жапады қалды десе. Мұш күнде ұланы кәйні-кәйіндің палакет басқылы тұрдығы таң. Ұладың Ахмет қашты мұн емі? Нәмет әмді бұрынғыдай құлны кәйіне қылып үрей вәсі болмайды. О, өзінің ішін өз қымыса аш қалыды. Бичары қайсырымның келік қанда қоп кеттәшу айылды. Айсым хан ұқтиярсыз көзлерге яш еліп еғылам сырды. Хәй, немі қылып атуды бұл құттын? Ола байеді бұндақ кәпләні еғызың ағычы болма жұмы? Құттың мұ? Бұндақ мешілдап ешіңні еқыссаң, текімі болмайды. Мен му ұла байеді бұндақ қып үреттім мұ? Сараң ұмысам я? Бұ еді сылдың башқа адам болмығашқа өзім тұту оламай қалдым. Шу баланың уалы қамысақлы болады ғу. Ұндақ болмас. Ұламу бұндақлы өтіп кетмес. Ұланың әхвалым оңшылып кетті. Бичары балам. Тәләйсіз балам. Айсымхан ені көз еш қығылып тұрды. Хәй, болды қысаң жу. Өз уақытыда мен саңа оптан ойлан, оптан ойлан деп нәт шықетім тапылдым. Өз оның бері бәт кіскеп кетті балыны. Бүгін күн кәгенді әмді... Кім біліду, ұланың бұ әхвалғы түш

0: pika kasanlama işimizi kıymen. İmtihanda birinci bolsamı yenilen tılanlayman.
1: Çoğunla çıraylık yap kılışını ögün iş gerek.
2: Ulan imiş seni de vaz yakıldı. Özendim nesil ben hoşmamdı.
3: Apa bu kadar mal işinden bulamdı.
1: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişanlık ve yalğızlık iz kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Ata Allah bol iş gerek ko.
4: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
5: Balılarımızdan köngle yerim olgan, hoş bolgan, açık gelgen vakitlerga ehmiyet vereyli.
6: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğukat kutsi ulanmışsınız. Derhal köpçülükü yolla bir yerimiz.
7: Bu riyasetçi doğrudaydı. Her günü tün yerimi gece telefon oynaymış. Şuna çokun, en kımmet teri asıraş buyumlarını işiltiş gerek.
8: Keşli kızada göçmay köpöp getmesin. Kırındaşla kütün işini bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kantiper koşaylı.
9: Kompüterden aldığı bir gün oturup deme azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gitip deme azrak inzim içimlik işçi olay. İşçimiz sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toktadığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oycu, ben bulama kaldım.
10: Karısına kütün iş, sağlamlıkı ziyanlık.
8: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işini taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum boldi.
9: Bir aram bolsam doktoru görünmen, hem de her kız mı karısı kışkımaymen.
7: Tünümeymen, uklaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakşı kütün işken.
11: Brother, siz bu beyhaterli kalıpkan neymiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
12: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
11: Bunun beyhaterli küçü nemez mi?
12: Ek avarçılık kendepçü. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
11: Ey çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatayla kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı mesma. Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
12: Doğru, bir hatayla mıyım? Toksikirit mingende kalpak giyişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
13: Toksiklik mingende bexatarlık kalpıkını doğru kiyibin. Bexatarlık kalpıkı sizi koğdaydı.